0: Haberler.
1: Günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Dünya müzakere masasının kurulmasını bekliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda başlatılan ve Özgürlük Projesi adı verilen operasyonun kısa süreliğine durdurulduğunu açıkladı. İran'la nihai ve kapsamlı anlaşma yolunda büyük ilerleme kaydedildiğini söyledi. Soykırımcı İsrail, Gazze'de ateşkese uymuyor. İsrail unsurları bir kez daha sivilleri hedef aldı, saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti. Katil Tel Aviv yönetiminin yardım girişine izin vermediği Gazze'de tıbbi ekipman da tükenmek üzere. Siber Güvenlik Kurulu ilk toplantısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de yaptı. Toplantıda siber güvenliğin milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı. Ulusal düzeyde güçlü bir siber güvenlik mimarisi oluşturulması için faaliyetlerin sürdürüleceği ifade edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik gelişmelerin ardından ekonomide temel önceliklerde bir değişiklik

olmadığını vurguladı. Dezenflasyon sürecini ne pahasına olursa olsun korumak istiyoruz dedi. TRT Haber özel yayınında soruları yanıtlayan Bakan Şimşek, orta vadeli programda güncelleme için Eylül ayını işaret etti. Yapılandırma müjdesi de verdi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinde bir barış koordinatörlüğü kurulmasını tavsiye etti. Statü açığı varsa bu açık Türkiye lehine hizmet edecek şekilde ele alınmalıdır dedi. MHP lideri Bahçeli, partisinin meclisteki grup toplantısında kürsüdeydi. Yasal düzenleme aşamasına geçilebilmesi için silah bırakma sürecinin tamamlanması gerektiğinin bir kez daha altını çizdi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin terörsüz Türkiye sürecine destek verdiğini söyledi. Sürecin tarihi bir sorumluluk alanı olduğunu vurguladı. CHP grup toplantısında konuşan Özel'in gündeminde partisinin saha çalışmaları da vardı. 81 il 973 ilçede sahaya çıktık dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayına ilişkin usulsüzlük iddialarıyla açılan davada 5. duruşma bugün yapılacak. Aralarında Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik ve Cemil Tugay'ın da bulunduğu 12 sanık yargılanıyor. Sanıklar hakkında oylamaya hile karıştırma suçlamasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis talep ediliyor. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 32. oturumu Silivri'de sürüyor. Firari sanık Murat Gül İbrahimoğlu'nun çalışanı, tutuklu sanık Ahmet Güldü ve Hakan Karanis savunmasını yaptı. Ahmet Güldü, Murat Gül İbrahimoğlu ve bir çalışanından talimatlar aldığını kabul etti. Bu doğrultuda bankaya para yatırıp para çektiğini söyledi. Aralarında 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da yer aldığı 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 28. oturum görüldü. Duruşma avukat savunmalarına devam edilmek üzere bugüne ertelendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep ve Şanlıurfa'da meydana gelen sel felaketinden etkilenen haneler için 55 milyon lira kaynak aktarıldığını açıkladı. Kaynağın acil ve temel ihtiyaçların karşılanması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na gönderildiğini belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, huzur evleri ve bakım merkezlerinin işleyişinde düzenlemeye gitti. Yeni yönetmelikle birlikte yaşlılar için risk sınıfları oluşturulurken hizmet kalitesini artıracak yaşlı temsilcisi dönemi başlıyor. İran'ın başkenti Tahran'da bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. 8 kişi hayatını kaybetti. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Spor. Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oldu. Arsenal 1-1 biten ilk maçın rövanşında sahasında konuk ettiği Atletico Madrid'i 1-0 yendi ve finale çıktı. Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist Tümosan Konyaspor oldu. Yeşil beyazlılar deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı duraklama anlarında bulduğu penaltı golüyle 1-0 yenmeyi başardı. Konyaspor'un finaldeki rakibi Gençlerbirliği Trabzonspor maçını kazanan ekip olacak. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

Alo, alo. Muhterem Sami, burası İstanbul Telsiz Telefonu. Sevgili dinleyiciler, merhaba, günaydın. Bugün 6 Mayıs 2026. Biraz önce yapılan anonsun üzerinden tam 99 yıl geçti. Radyo Daima diye yol

Yolumuza devam ediyoruz. 99 yıl önce bugün ilk radyo yayını yapılmıştı. İstanbul Radyosu 99. yaş gününü kutluyor bugün. Kutlu olsun, mutlu olsun. Efendim, Türkiye'de ilk resmi radyo yayını 6 Mayıs 1927'de İstanbul Sirkeci'deki Büyük Postane'nin bodrum katında Eşref Şefik'in yaptığı, biraz önce benim de anons ettiğim o ilk anonsla başlamıştı. Alo alo muhterem Sami'in, yani muhterem dinleyiciler diyerek başlayan anonsun üzerinden biraz önce de söylediğimiz gibi yıllar geçti. 99 yıl önce ilk resmi radyo yayını yapılmıştı. 1921 yılından itibaren denemeler başlamıştı ve ilk resmi yayına kadar da denemeler devam etmişti. Efendim, İstanbul Radyosu'nun ilk kurulumu böyle. Sonrasında 1928 yılında Ankara Radyosu yayın hayatına başladı. Sonrasında daha yeni kutladık 1 Mayıs günü, biliyorsunuz 1964 tarihinde de TRT çatısı altına girdi. Radyolarımız, televizyonlarımız, dolayısıyla da Türkiye Radyo Televizyon Kurumu olarak sizlere seslenmeye devam ediyoruz. Hoş geldiniz yayınımıza. İstanbul'dan, İstanbul Radyosu'ndan Sabahın Namesi sizler için başladı. Doğum günümüz dedik. Dolayısıyla bugün özel bir yayın. Sizden gelecek isteklerin de özel olduğunu, olacağını düşünüyoruz. 0552 040 66 44 WhatsApp mesaj hattımız. Tekrar ediyorum. 0552 040 66 44 WhatsApp mesaj hattımız. Bugün özel bir gün bizler için. Bugüne ilişkin görüşlerinizi, duygularınızı radyo sizin için ne ifade ediyor paylaşırsanız bizim için de ayrı bir mutluluk olacak elbette. Facebook'tan TRT Nami resmi sayfamız vasıtasıyla Sabahın Namesi'nin olduğu bölüme mesajlarınızı yazabileceğinizi de hatırlatalım. Bu sabah programı Rabia Aslı Kuru hazırladı. Sesimizi, soluğumuzu teknik yönetmenimiz Servet Sever ulaştırıyor. Mikrofon başındaysa speakeriniz ben Dilek Demirbilek. Topçu varım ve saatler onu gösterinceye dek birlikteyiz efendim. Coşkuyla açtık yayını, aynı coşkuyla da saatler onu gösterinceye dek şarkıların gölgesinde buluşmaya devam edelim istiyoruz. İlk yarım saatimizde yapımcımızın sizler için seçmiş olduğu şarkılar, ama sonrasında sizin isteklerinizle yine çok güzel bir repertuar hazırlanacak. Bugünün önemine de yakışır bir repertuar olacağından eminiz. Efendim, karayollarında durum, hava durumu elbette paylaşacaklarımız arasında, özellikle yolda seyir halindeki dostlarımız için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu tür hatırlatmaların, İstanbul'da bugün sis vardı, biz neredeyse gece yola çıkıyoruz elbette sizinle birlikte olabilmek adına. Dolayısıyla bizim çıktığımız saatlerde İstanbul'da yoğun bir sis söz konusuydu. Yola yeni çıkacak olanların da bunu göz önüne alarak dikkat etmeleri gerektiğini özellikle belirtelim ve yayınımıza şarkılarla devam edelim. İlk eserimiz Suat Sayın'ın Rast şarkısı. Nesin Sipahi seslendiriyor. Sus sus sus, kimseler duymasın diyor.

Ağlama değmez hayat o gözyaşlarına. Turgay Kızıltuğ'u dinledik şarkıyla. Ve efendim sıradaki eser, o dudaklar yine bülbülleşiyor. Mustafa Nafiz Zırmağ'ın dizeleriyle Saadettin Kaynağ'ın rastnamelerinin buluştuğu şarkıyı da Umut Akgürek seslendiriyor.

Açılan bir gül gibi, gir kalbe gönül gibi. Mualla Şentop'u dinledik, dramalı Hasan Asküler'in bu Rast şarkısıyla. Kürdi bir eserle de Belkıs Özenler'e kulak vereceği Saadettin Öktenay'ın Sevim Yücealp'in dizeleriyle bestelediği şarkısı bu. Dudaklarında arzu, kollarında yalnız ben, sana bakan bir çift göz, ben olayım sevgilim.

0: CRC Name.
1: Aşkın kanununu yazsam yeniden, kimi ümitleri yel alır gider, kimi benim gibi sever gönülden, kimi senin gibi el olur gider.

başı vardı. Dünyanın bir yazı, bir kışı vardı. Her yolun bir sonu, bir başı vardı. Her aşkın sonunda gözyaşı vardı. Akar damla damla, sel olur gider.

Aşkın kanununu yazsam yeniden, kimi ümitleri yel alır gider. Zeki Müren'i dinledik. Saadettin Ökten'in, Mehmet Erbulan'ın dizeleriyle bestelediği bu Acem Pürdi şarkısıyla. Selim Öztaş da bir Zeki Müren şarkısı seslendirecek. Makam Kürdili Hicazkar. Uzun yıllar bekledim, hakikat oldu rüyam. Koklamaya kıyamam benim güzel Manolya'm.

0: Ayşe Tunalı'yı dinledik. Sefalar getirdiniz, sefa geldiniz dostlar dedi. Kürt İlyici Asker makamındaki eserin güftesi Reşat Özpirinççi'ye, bestesi Avni Anıl'a aitti.
1: Sıradaki şarkı sizin. TRT Name sizin için çalıyor.
0: İstekler başlıyor, saatler 7.37'yi gösterirken 0552-040-6644 WhatsApp mesaj attığımız, Facebook'tan TRT Name resmi sayfamız vasıtasıyla da mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Bir kez daha programımızın başında söylediğimiz gibi hatırlatmış olalım. Adnan Yıldız bizim sevgili dinleyicilerimizden eser sizlere armağan olsun diyerek bir Alaaddin Yavaşça şarkısı istemiş. 99. yaşınız kutlu olsun diyor. Teşekkür ediyoruz radyolarını yeni açan dostlar için, hatırlatalım. 6 Mayıs 1927'deki ilk anonstan bu yana, Türkiye'deki ilk resmi radyo yayını anonsundan bu yana 99 yıl geçti. İstanbul Radyomuz 99 yaşında, dolayısıyla Türkiye'deki ilk radyo yayınının yapıldığı tarihten, ilk yayından bu yana da 99 yıl geçti. Yaşımızı kutluyoruz, 99. yaşımızı kutluyoruz. Teşekkür ediyoruz sevgili dinleyicimize de. Isparta Senirkent'ten Uğur Heybeli. Sıradaki şarkımız Gülçin, Fatoş, Burçin, Koray, Dilşat ve Uğur Heybeli için olsun demiş. Olsun efendim. Alaaddin Yavaşça'yı kendisine ait Hicaz eseriyle dinliyoruz, arşivlerde kalan sesiyle. Boğaziçi Şen Gönüller Yatağı.

aşkı fısıldar sesin, bülbül müsün, ah nesin? İlknur'u bilsin, Neveser Kökteş'in Nişabure eserini seslendirdi. Selda Karayiğit Edirne'den sevgiler yollamış ve bu şarkıyı istemişti. Nurullah Çoban iyi yayınlar dilemiş. Aksaray Ihlara Vadisi'nden kucak dolusu selamlar yollamış. TRT Name dinleyicilerine, ailesine, torunlarına ve sadece...

Ya arkadaşlarıma hediye ediyorum demiş. Hatice Biçer Konya'dan hayırlı sabahlar diliyor. Sizi de ortak ettik ve sıradaki esere geçiyoruz, saatler 7.46'yı gösterirken. Sıradaki eserimiz Muazzez Abacı'dan dinleyeceğimiz bir Erdoğan Berker şarkısı. Sözler Ayten Baykal'a ait. Karabük Safranbolu'dan İsmail Yetişken. Selamlar, 6 Mayıs doğum günüm. Sizden mümkünse deyip Muazzez Abacı'nın sesiyle bir şarkıyı istemiş doğum günü armağanı olarak. İsmail Bey, doğum gününüz kutlu olsun. Radyomuzla aynı gün doğmuşsunuz. Sağlıklı, mutlu, sevdiklerinizle güzel bir ömür diliyoruz size. Gültekin Örücüler İzmir'den sevgiler yollamış. Nadir Fidan için istiyorum demiş. Mehmet Üstün Barutçu Alanya'dan sevgi saygı yolluyor. Saygı bizden, çok teşekkür ediyoruz. Efendim, radyomuzun 99. yaş günü kutlu ve mutlu olsun. Radyo can yoldaşımız. 24 saat her zaman zevkle dinliyorum. Emeği geçen herkese en içten sevgi, saygı ve muhabbetlerimi iletiyorum diyor. Efendim, aramızdan ayrılanlara da rahmet diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten şu mikrofonlardan kimler kimler gelip geçti. Hem sanatçılar, hem spikerler. Dolayısıyla da radyoya hizmet eden, radyoya sesiyle, soluğuyla ve emeğiyle hizmet etmiş herkese sevgilerimizi yollayalım. Aramızdan ayrılanlara da rahmetler dileyelim elbette. Ve Rast makamındaki şarkıyı Muazzez Abacı'dan dinleyelim. Erdoğan Berker'in dedik, sözler Ayten Baykal imzalı. Şakayık.

dargın ayrılmayalım diye koştum sana dün. Gözlerim vagonları dolaştı üzgün üzgün. Yusuf Nalkesen'in Hüzzam şarkısını Emel Sayın seslendirdi. Abdullah Yılmaz soğuk ve yağmurlu Giresun sabahından günaydın diyor. TRT Name ailem günaydın demiş, çok teşekkür ederiz. Eşi Emel Hanım kızı Irmak için istekte bulunmuş. Coşkun Bakan Antalya'dan selamlamış. Ekibimize, dostlarına hayırlı yayınlar dilekleriyle ulaşıyor. Eşi Saadet Hanım kızı Büşra, gelini Hafize, oğlu Osman için istekte bulunuyor. Onların istekleri böylece bu şarkıyla yerine gelmiş oluyor. Gülten Duran Mersin'den günaydın, gönül dolusu sevgiler demiş. Eser sizlere ve name dinleyenlere armağanımdır kıymetli emekleri için teşekkür ederim. İyi ki varsınız diye noktalamış iletisini. Sizler de iyi ki varsınız. Savaş Özata İzmir'den TRT Name dinleyicileri için istekte bulunmuş. Yesar Asım Marsoy'un Hüzzam şarkısını Necmi Rıza Ahıskan'ın sesiyle dinliyoruz. Sen olmasaydın eğer aşka inanmazdım. Seni sevmeseydim ah bu türlü yanmazdım.

Tuğçe Palağ ve Koray Safkan birlikte seslendirdi. Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin, bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Güfte Şemsi Belli'ye, beste Muzaffer İlkar'a aitti, makamsa Hicaz'dı. Mehmet Gücü Yener, günaydın 6 Mayıs Hızrelles, hayırlı ve hayırlara vesile olsun inşallah demiş. Evet efendim, teşekkür ediyoruz. Sağlıkla, huzurla, sevdiklerinizle paylaşarak olsun her anınız diyor. Bandırmadan selamlar yolluyor. Vatanını, bayrağını yücelten, dürüstlüğü paylaşmayı, biz olabilmeyi ilke edinenlere Selçuk Arabacıoğlu, Erdal Çil, Musa Özçelik, Ümit Kaya Çelebi, Gül Sefa Can, Bolat Özcan Afacan ve tüm dinleyenlerinize armağan olsun diyor. Efendim, yaşam paylaşınca güzel demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, güzel, verimli bir gün değil mi? Böyle Hıdrellez 5'ine 6'sına bağlayan gece, gün. Dolayısıyla her şey güzel başlıyor. Umuyorum ki günde tüm sevgili dostlar için güzel başlasın. İhsan Demircioğlu da Ankara Yeni Mahalle'den. Bu beğendiğim programda çok değerli emekleri geçenlere teşekkürler demiş. Sıradaki şarkıya talip olduğunu belirtmiş. Sizi de ortak ettik bu şarkıya. Ve Osman Nihat Akın'ın bir Nihavent eseriyle de Gül Yazıcı mikrofonda, Bolvadin'den İbrahim Özdemir istiyor. Kendime, Dilek Hanım size, Rabia Hanım'a ve de Sabahın Namesi dinleyenlerine armağan olsun diyor. Armağandır diyelim, şarkıyı Gül Yazıcı'nın sesiyle dinleyelim. Güzel bir göz beni attı bu derin sevdaya.

Bahar geldi, gül açıldı, ruhuma neşe saçıldı. Teoman Alpay'ın Nihavend eserini Ayta Çergen seslendirdi. Karabük'ten selamlamış Hürmet Özdemir, Karabük Türk Sanat Müziği Korosu için rica etmiş. Radyomuzun kuruluş yıldönümü kutlu olsun, iyi yayınlar diliyorum diyor, sağ olunuz. Yunus Şen Ocak Denizli'den hoş geldiniz diyor, anneler için istiyorum demiş. Ümit Sağlam Dinar Hacı Beşirli Köyü'nden selamlar yollamış. Gültekin Erkılıç Gaziantep'ten sevgiler yolluyor. Eşi Meral Hanım, oğlu Ege ve tüm şarkı severler için istiyor. Denizli'den Gülden İbiş İmamoğlu, sizi de ortak edelim. Murat İkinci, 99. yaşınız kutlu olsun diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Aramıza da hoş geldiniz. Hemen farklı isimler fark ediliyor. Sessiz çoğunluğumuzun sesini de bugün duyalım. Radyolarını yeni açan dostlarımız için hatırlatalım. İkinci saatimizin içindeyiz. 7 haberleri sonrasında merhaba dedik. Bugün bizim için de özel bir gün diye açtık yayınımızı. Bugün Türkiye'de radyo yayıncılığının 99. yıl dönümünü kutluyoruz. 6 Mayıs 1927'de İstanbul'da Sirkeci Büyük Postanesi'nin bodrum katında ilk resmi radyo yayını yapılmıştı. O günden bu yana 99 yıl geçti. İstanbul Radyosu'nun kuruluş yıl dönümü olarak kutlanıyor 6 Mayıs. Dolayısıyla da bugün radyomuzun doğum gününü kutluyoruz sizlerle birlikte. Sizlerden gelecek olan istekler birlikte. Erdal Üstürk Balıkesir'den selamlar, sevgiler yolluyor. Kendisi ve TRT Nami dostları için dinletmemizi istemiş bu şarkıyı. Bir Bimen Şen eseri, Hicaz makamındaki şarkıyı Nesrin Körükçü'nün sesiyle dinliyoruz. Yıllar ne çabuk geçti o günler arasından. Bir tel saç onun kaldı bütün hatırasından.

0: Yol durumu.
1: Kınalı Tekirdağ Çanakkale Savaştepe Otoyolu projesi Malkara Çanakkale 1915 Çanakkale Köprüsü dahil kesimi otoyolunun 0 ila 3. kilometrelerinde 1915 Çanakkale Köprüsü'nde bakım onarım çalışmaları yapılacağından sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerekiyor. Mersin Çeşmeli Otoyolu'nun Çeşmeli Kızkalesi kesimi 2 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Polatlı Ankara yolunun 44 ila 46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi ve Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanıyor. İliç Kemaliye Arapgir yolunun 45 ila 47. kilometrelerinde tünel bağlantı yolları ve Kemaliye Kozlupınar Viyadüğü arası tünel ikinci işler yapılması çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Yol durumu.
1: Yolda seyir halindeki dostlarımıza iyi yolculuklar dileklerimizi iletip sıradaki şarkıyı onlara da armağan edelim. Antalya'dan kucak dolusu sevgiler yolluyor Suzan Ülkü ve ekibimize, sevgili eşi Ahmet Ülkü'ye, Name sayfasındaki dinleyicilerimize, arkadaşlarına da armağan ediyor. Selami Kabakçı Niksar'dan selamlar, saygılar yollamış. Huriye Özer Niğde'den kızı Çiğdem için istekte bulunmuş. Onun doğum günü bugün demiş. Ne güzel bir günde doğmuş kızınız da. Sağlıkla, huzurla, sevdikleriyle uzun bir ömür diliyoruz ona da. Ve Selma Ersöz'e kulak veriyoruz Saadettin Kaynağ'ın Uşak şarkısıyla. Güfte Vecdi Bingöl imzalı. Niçin baktın bana öyle, derdin nedir, durma söyle.

0: Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ankara, Çankırı ve Ordu çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklığının yurdun güney, iç ve batı kesimlerinde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Buna göre bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Çanakkale 22, İstanbul 18, Kırklareli 25, Sakarya ve Denizli 20, Afyonkarahisar 15, İzmir 23, Muğla ve Adana 21, Antalya 22, Burdur 18, Hatay 21, Ankara ve Eskişehir 14, Konya ve Bolu 15, Nevşehir 13, Kastamonu ve Zonguldak 14, Amasya 18, Artvin 13, Samsun 16, Trabzon 15, Erzurum ve Kars 12, Malatya ve Mardin 17, Van 14, Diyarbakır 18, Siirt 19, Şanlıurfa 20 derece.
0: Hava Durumu.
1: Hava durumunu da paylaştık. Beraberliğimiz devam ediyor. Saatler 8'i 23 dakika geçerken Meral Özhan Uşak'tan ulaşan dinleyicimiz, efendim eşim Erol Bey'e diyor, beni de ortak etmişler. Sevgili yapımcımız Aslı'ya ve teknik yönetmenimize ve tüm name dostlarına da armağan ediyorlar istedikleri eseri. Uşak'tan kucak dolusu sevgiler göndererek sağ olunuz. Uşak Eşmeden Şahap Ünal da torunu Ares'e ortak ediyor. Zekai Tunca kendisine ait Muhayyer Kürdi şarkısını seslendiriyor. Daha şimdiden özledim.

Efendim saatler ilerliyor hızla. Yahya Geylan'ı dinledik. Halit Bekir Sabarkan'ın dizeleriyle Şükrü Tunar'ın Uşaknamelerinin buluştuğu şarkıyla Canımın Yoldaşı Ol, Gönlüme Bin Neşe Bırak. Adana'dan Selahattin Erzi, 99. yılını kutladığımız TRT radyolarını ve zevkle isteyerek beğenerek dinlediğimiz Sabahın Namesi'ne diyerek hem sevgili yapımcımız Aslı'ya hem teknik yönetmenimiz sevgili Servet Sever'e hem bana armağan etmişler, sevgiler, selamlar yollamışlar, mutlu yayınlar dilemişler, eşi Yıldız Hanım için de istekte bulunmuşlar. TRT radyolarının 99. yılını kutluyorum, iyi ki varsınız, iyi ki radyolarımız var demişler. Sizler de iyi ki varsınız, sağ olunuz. Osman Selçuk Altun, o da selamlar, sevgiler yolluyor Karamürsel'den. Sevgili eşi Pınar Çetin Altun ve tüm TRT Name dostlarıyla sağlık çalışanları için istiyor. Niğde Kemerhisar'da eşi Nisa Hanım için istemiş sevgili dinleyicimiz. Ali Onar İzmir'den selamlar yollamış, yine yeni bir isim. Teşekkür ediyoruz. Efendim istekler yerine geliyor. Gaziantep'ten Ali Özyener, Halil İbrahim Zengin, Mehmet Yağcı, Mehmet Nihat Ergin ve tüm name dostlarıma, koro arkadaşlarıma ve size armağan ediyorum diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Saadettin Kaynağ'ın Rast eserini Mehsem Özşimşir'den dinliyoruz. Benim olsan seni bir gül gibi koklar sararım diyor Mehsem Özşimşir.

Bekir Ünlü Atayar'ı dinledik. Muallim İsmail Hakkı Bey'in Acem Kürdi şarkısıyla Fikrimin İnce Gülü. Ankara'dan Erdal Uçman eşi İlkay Uçman için istemiş. İsmail Genç Kocaeli Kandıra'dan selamlamış. Eşi Tülay Hanım ve Neşe Sağlık Türk Sanat Müziği koro şefi Erbil Aydın ve koro arkadaşlarını ortak ediyor. Ekibimizi de ortak etmişler. Samsun'dan Yusuf Taştekin'den selamlar, sevgiler var. Aramıza yeni katılan bir sevgili dinleyicimiz, hoş geldiniz. Trabzon'dan Mustafa Tufanoğlu da ekibimize, Eskişehir'den Deniz Kırçali'ye, İstanbul'daki kızı Gülşah Aydın ve torunlarına Canan Aydın, eşi Hüseyin Aydın, manevi kızı Aylin Hanım, Trabzon'daki oğlu Adem Burak Tufanoğlu, gelini Büşra, torunu Kaan Barlas ve İstanbul Pendik'ten Gülbahar Vural ve İstanbul'dan Hasan Tufanoğlu ve TRTname dinleyicilerinin hepsine armağan ediyor. İstekler böylece yerine geliyor. Sırada Gültekin Çekin'in Bekir Sıtkı Erdoğan'ın dizeleriyle bestelediği Rast şarkısı var. Nevzat Güyer'in sesiyle dinliyoruz. Alanya'dan Dilek Yıldız ekibe, name dostlarına günaydın diyor. Mesude Doğanay yine yeni bir isim, Mersin'den selamlar, sevgiler yollamış. Aramıza hoş geldiniz diyelim. Bu güzel Hıdrellez sabahı bereket, huzur, sağlık getirsin tüm insanlığa demiş. Sevdikleri ve Türk sanat müziği sevenler için istemiş. Cüneyt Ağaçayak Bursa'dan tüm radyo dostları için istiyor. Sabriye Güloğlu name dinleyicilerini, bizleri ve koro arkadaşlarını ortak ediyor efendim. İstekler yerine geliyor. Çok teşekkür ediyoruz ve birlikte dinliyoruz. Bekir Sıtkı Erdoğan'ın dizeleriyle Gültekin Çekin'in namelerinin buluştuğu şarkıyı dedik. Elif Güreşçi'nin sesiyle dinleyeceğiz değil mi? Sonra mı? Peki, Nevzat Güyer dedik. Bakalım kim çıkacak, sonrasında düzeltiriz efendim. Karagözlü Mehkarlanma Gül Gayrı İbibikler Öter Ötmez Oradayım.

Bilsen öyle güzel ki senin gülen gözlerin, Cahit Ünyaylar'ın Mehmet Erbulan'ın dizeleriyle bestelediği Hicaz şarkısını Elif Güreşçi'den dinledik. Zeki Özceylan günaydın, günümüz aydın olsun demiş, Alanya'dan selamlar yollamış. İşi Süheyla Hanım ve arkadaşlarını Enver ve Mualla Sarıoğlu, Dursun ve Ayşegül Değirmenci'yi ortak etmiş. Sizlerin de ömrüne bereket efendim, sağ olun. Aydın Arslan, ilk radyoculuk yayınının 99. yılı kutlu olsun. O günden bu yana evet 99 yıl geçti. TRT Name ailesi İstanbul Başakşehir'den Samsun'a selamlar. Ve bizleri de ortak ediyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Yeni bir isim hemen fark ediliyor. Aramıza da hoş geldiniz. Talat Boztepe, Balıkesir Bahçeli Evler'den ulaşmış. Fatma İnanır, İstanbul Bahçeşehir'den sevgiler yollamış. Yılmaz Şevket Kocatuğ, Manisa'dan güzel güneşli bir ilkbahar sabahından selam sevgi gönderiyor. Hep yeni isimler, ne mutlu bize. Yeni dostlarımız da yanı başımızda olduklarını hissettirdiler bu sabah. Çok teşekkür ediyoruz. Artık veda ediyoruz. Son istekler, istekleri değerlendiriyoruz. İzmir Yeşilyurt'tan Ceyhan Bölükbaş. Mümkünse bir hüzzam şarkı diyor. Cevriye Avcıbaşı, Manisa Şamarköy'den oğlu Selçuk, kızı Fatma, damadı Kaan için istiyor. Zeki Gün, Burdur'dan selamlar, sevgiler yollamış. Program ekibimiz, ailesi ve tüm name dostları için istemiş. Mithat Kaykı, ekibimize günaydın diyor. Numan Saka, Sinop Boyabat'tan ulaşıyor. Sizleri de ortak ettik. Süheyla Eren'in sesiyle bir hüzzam eser dinleyeceğiz. İndim havuz başına, bir kız çıktı karşıma. Sevda nedir bilmezdim, o getirdi başıma diyerek veda ediyoruz efendim. Bugün bizim için de özel bir gün diyerek açtık yayını. 6 Mayıs 1927 yılından bu yana, tam 99 yıl geçmiş ilk radyo yayınından bu yana. Dolayısıyla Türkiye'deki radyo yayıncılığının 99. yılını kutladık bugün sizinle birlikte. Çok teşekkür ediyoruz eşliğiniz için. Artık veda vaktidir. Nice nice yıllar dileyerek radyo mikrofonlarından biz seslenirken, sizler de orada bizi dinlerken bulunduğunuz mekanlarda, umuyoruz ki yine böyle enerjiyle güzel bir sinerji oluşturarak yıllarca güzelliği ve duyguları paylaşırız. Efendim, programı bu sabah sizler için Rabia Aslı Kuru hazırladı. Sesimizi soluğumuzu teknik yönetmenimiz Servet Sever ulaştırdı. Mikrofon başımda ise ben Dilek Demir Bilek Topçu vardım. Hoşça kalın diyoruz. Cuma sabahı buluşmayı diliyoruz.

0: Saat 10.
1: Haberler.
2: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Siber Güvenlik Kurulu ilk toplantısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de yaptı. Toplantıda siber güvenliğin milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı. Dijital egemenlik yaklaşımının güçlendirilmesi yönündeki kararlılık ifade edildi. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebbun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine bugün Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı da yapılacak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin terörsüz Türkiye sürecine destek verdiğini söyledi, sürecin tarihi bir sorumluluk alanı olduğunu vurguladı. CHP grup toplantısında konuşan Özel'in, gündeminde partisinin saha çalışmaları da vardı, 81 il 973 ilçede sahaya çıktık dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin meclisteki grup toplantısında konuştu. Terörsüz Türkiye hedefinde bir barış koordinatörlüğü kurulmasını tavsiye etti. Statü açığı varsa bu açık Türkiye lehine hizmet edecek şekilde ele alınmalıdır dedi. Yasal düzenleme aşamasına geçilebilmesi için silah bırakma sürecinin tamamlanması gerektiğinin bir kez daha altını çizdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik gelişmelerin ardından ekonomide temel önceliklerde bir değişikliğin olmadığını vurguladı. Dezenflasyon sürecini ne pahasına olursa olsun korumak istiyoruz dedi. Bakan Şimşek, orta vadeli programda güncelleme için Eylül ayını işaret etti. Yapılandırma müjdesi de verdi. Adalet ve Emniyet Teşkilatlarının koordineli çalışması bir karanlık dosyayı daha aydınlattı. Antalya'da günlerdir aranan Kübra Yapıcı'nın cinayet zanlıları düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hiçbir suç cezasız kalmayacak vurgusu yaptı. Amerika Birleşik Devletleri, Hürmüz Boğazı'nda gemilerin geçişine yönelik başlatılan ve Özgürlük Projesi adı verilen operasyonda geri adım attı. ABD Başkanı Trump, operasyonun kısa süreliğine durdurulması konusunda İran'la anlaştıklarını açıkladı. Trump, İranlı temsilcilerle nihai ve kapsamlı anlaşma yolunda büyük ilerleme kaydedildiğini de belirtti. Amerika Birleşik Devletleri, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimi Birleşmiş Milletler'e taşıdı. Deniz seyrü sefer özgürlüğünün korunması ve Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanması gerekçesiyle Güvenlik Konseyi'ne karar taslağı sundu. İran'sa Hürmüz Boğazı için yeni mekanizma kurulduğunu açıkladı. Hürmüz'den geçiş yapacak gemilere izin zorunluluğu getirildi. Washington-Brüksel hattında gerilim yükseliyor. Avrupa Birliği'nin daha önce yapılan ticaret anlaşmasına uymadığını savunan ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa'dan ithal edilen otomobil ve kamyonlara %25 gümrük vergisi uygulayacaklarını açıkladı. Avrupa Birliği misilleme hazırlığındayken taraflar arasında ticaret savaşı endişesi büyüyor. Rusya, Zafer Günü kapsamında Ukrayna Savaşı'nda 2 günlük ateşkes ilan etti. Kiev yönetimi ise daha erken bir tarih açıkladı, bugünden itibaren ateşkesin başladığını bildirdi. Ukrayna, Moskova'ya savaşı bitir çağrısı da yaptı. Ateşkes çağrılarına rağmen Rusya, Ukrayna'da çok sayıda bölgeye hava saldırısı düzenledi. Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı SAHA 2026 kapılarını ziyaretçilere açtı. Başta Baykar, Aselsan, Roketsan ve Havelsan olmak üzere Türk devleri sahne aldı. Yeni yerli ve milli teknoloji ürünleri ilk kez Dünya Savunma Sanayi vitrinine çıktı. İstanbul güne sisle uyandı, özellikle Boğaz hattı ve çevresinde etkili olan sis nedeniyle deniz ulaşımı olumsuz etkilendi. Geçici olarak Boğaz'da gemi trafiği çift yönlü askıya alındı ve şehir hatlarındaki bazı vapur seferleri iptal edildi. TRT Radyo 99 yaşında. İstanbul Sirke

Gece 6 Mayıs 1927'de Büyük Postane'nin çatı katından yükselen ilk ses milyonların kalbine ulaştı. TRT radyoları geçmişin hatıralarını bugünün dünyasıyla buluşturuyor. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

0: geçmiş zaman olur ki.
1: Alo alo, muhterem Sami'in, burası İstanbul telsiz telefonu. 1200 metre tuğulu mevç, 250 kilo sikl. Şimdi akşam deşriyatımıza başlıyoruz.
2: Her şey bundan tam 99 yıl önce bu anonsla başlamıştı. Türkiye'de ilk radyo yayınında Eşref Şefik, 6 Mayıs 1927'de İstanbul Radyosu mikrofonlarında sesinin ulaşabildiği herkese böyle seslenmişti. Eşref Şefik'in bu anonsu ile 6 Mayıs 1927'de Sirkeci Büyük Postane'de 5 kW'lık vericiyle yapılan ilk radyo yayını henüz kimsede radyo bulunmadığından her akşam posta binasının kapısının üzerine yerleştirilen hoparlörler aracılığıyla duyuruluyordu. Ve işte o günden bugünlere radyo yayıncılığı TRT ile büyüdü, güzelleşti. Binlerce, milyonlarca kişiye ulaştı. Biz de bugün TRT Name frekansından sizlerin evlerinize, araçlarınıza, iş yerlerinize en güzel şarkılarla ulaşıyoruz. Ve bugün yeni bir günde yine sizlerle birlikte olmanın ve Türkiye'de radyo yayıncılığının 99. yılını beraberce kutluyoruz. TRT Name Geçmiş Zaman Olur Ki programına hoş geldiniz kıymetli dinleyiciler. Bugün nostaljik yayınımızda yine harika şarkılarla sizlerle birlikte olacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Gülşen Kızıler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yaklaşık 2 saat boyunca en özel eserlerle sizlere sesleneceğiz. Ve radyo yayıncılığının 99. yılında yine evlerinize, iş yerlerinize konuk olmaya devam edeceğiz. Bugün programımıza Muayyer Kürdi makamında şarkılarla başlıyoruz. Selahattin Pınar'ın güftesi Fuat Edip Baksı'ya ait şarkısını çok değerli bir sanatkar, yine radyoya ve Türk müziğine yıllarını vakfetmiş değerli İnci Çayırlı'nın sesiyle sunuyoruz. Eserin başında dinleyeceğimiz Taksim ise kıymetli sazende Ekrem Erdoğru'ya ait. Bakışı çağırır beni uzaktan, varınca çatılır kaşlar nedendir? Bir yandan hoşlanır azarlanmaktan, bir yandan gözünde yaşlar nedendir?

kıymetli sanatçı Behiye Aksoy'a kulak verdik. Neşet Tokatlıoğlu'nun güftesi Türkan Ateş'e ait Muayyer Kürdi şarkısını değerli sanatkar ilk kez 1974 yılında 45'lik bir plak seslendirmiş. İlerleyen yıllarda da bu şarkı yeniden kaydedilmiş ve dinleyicilerle buluşturulmuş. Evet, Türk müziğinin usta isimlerini ağırlamaya devam ediyoruz kıymetli dostlarımız. Şimdi Mustafa Sağ Yaşar bizlerle birlikte olacak. Ahmet Gazi Ayhan'ın Muayyer Kürdi eseriyle konuğumuz olacak sanatçı. Neyliyim neyliyim ben böyle yari, ne ağlayabildim ne gülebildim.

Türkiye'de radyo yayıncılığını kutladığımız bu özel günde yine sesini radyodan tüm Türk müziği dinleyicilerine duyurmuş çok özel bir sanatkara ağırladık. Bedenen bu dünyadan göçmüş olsa da şarkılarıyla, sesiyle ölümsüz bir sanatkar Müzeyyen Senar bizlerle birlikteydi. Sanatçı Rüştü Demirci'nin Muayyer Kürdi şarkısını seslendirdi.

Evet, değerli sanatkar bu şarkıyı aslında kariyerinin ilk yıllarında da seslendirmişti. 2001 yılında yayınlanan En Son Okuduklarım isimli albümde yeniden seslendirerek dinleyicilerle buluşturmuştu. Bu albümde aynı zamanda birçok sevilen Türk müziği eseri yer alıyordu. Bu şarkılar arasında Benzemez Kimse Sana, Geçti Sevdalarla Ömrüm, Dalgalandım da Duruldum, Keklik, Feraye gibi birçok özel şarkı vardı. Evet efendim, aramızdan ayrılan kıymetli sanatkarı bir kez daha sevgiyle, saygıyla yad ediyoruz ve şimdi günümüze yaklaşıyoruz. İstanbul Radyosu ses sanatçılarından Seda Gökkadar'a kulak veriyoruz. Sanatçı Şekip Ayhan Özışık'ın Muayyer Kürdi eseriyle konuğumuz oluyor. O beni bir bahar akşamı terk edip gitti. Ne o geri geldi, ne bu ömür bitti.

Ayfer Er'in 2021 tarihinde yayınlanan Yeşilçam Şarkıları isimli albümde seslendirdiği İsmet Nedim bestesini dinledik beraberce. Muayyer Kürdi makamındaki bu şarkının güftesi Mehmet Erbulan'a aitti. Yine kıpır kıpır bir şarkıya kulak verdik. Değerli dostlarımız, Muayyer Kürdi eserlerle yolculuğumuzu sürdürürken şimdi Gökhan Sezen bizlerle birlikte olacak. Sanatçı Rıdvan Tandoğan'ın sevilen şarkısına sesiyle hayat verecek. Gidersen bırakıp beni çöllere, acır mı derdimi döksem ellere, düşerim bilirsin sensiz dillere, ağlarım, sızlarım gurbet ellere.

Neredesin sevgilim, kim bilir nerede? Ararım seni ben gezdiğim yerde. Beste ve güftesi kıymetli bestekar ve ses sanatçısı Necdet Tokatlıoğlu'na ait Muayyer Kürdi eseri Yahya Geylan icrasıyla dinledik. 2008 tarihli bir kayıt paylaştı.

Radyosu'nda ses sanatçısı olarak görev yapan ve 1991 yılında da Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'nun kuruluşunda görev alan değerli sanatkar, şimdi 2000 yılında yayınlamış olduğu Ben Seni Unutamam isimli albümünden bir şarkıyla konuğumuz oluyor. Sanatçı, beste ve güftesi Yusuf Nalkesen'e ait sevilen eseri seslendiriyor. Sarmadım kaç yıl oldu sen ellerin olalı, bilmem yüzün güldü mü ayrıldık ayrılalı.

Cemal Safi'nin bu ölümsüz dizeleri Zekai Tunca'nın Efsun'un nameleriyle birleşmiş ve ortaya işte bu güzel şarkı çıkmış. Kürteleci Asker makamındaki şarkıyı Ahad Uruk yorumuyla sunduk sizlere. Değerli sanatçımızı da ne yazık ki 2007 yılında ebediyete uğurlamıştık. Bu vesileyle İzmir Radyosu sanatçısı Ahad Uruk'u bir kez daha sevgiyle saygıyla yad edelim. Evet, birlikteliğimiz Zeki Müren'in çok sevilen şarkısıyla devam edecek. Sanatçının ilk kez 1955 yılında yayınladığı ve büyük yankı uyandıran Kürdeleyici Asker makamındaki bu eser aynı yıl Türkiye'de ilk defa verilmeye başlanılan Altın Plak Ödülü kazanmıştır. Ve 1955 yılında vizyona giren Son Beste filminde de dinleyeceğimiz bu sevilen Zeki Müren şarkısına yer verilmiştir. Uzun yıllar bekledim, hakikat oldu rüyam. Koklamaya kıyamam benim güzel Manolyam.

Boş yere ağlama, kalbini bağlama Ankara kızlarına. Nesrin Sipahi'nin ilk kez 1970 yılında seslendirmiş olduğu Gündoğdu Duran şarkısını dinledik. Efendim, bu vesileyle başkentimize, güzel Ankara'ya selam olsun diyelim ve yayınımıza bir Alaaddin Yavaş şarkısıyla devam edelim. İstanbul Radyosu sanatçılarından Mehsem Özşimşir, güftesi Şerafettin Aydın'a ait Kürdili Cazkar eseri seslendirecek. Bu kayıt 2001 yılına ait. Geçmesin günümüz sevgilim yasla, o güzel başını göğsüme yasla.

Değerli sanatkar Serap Mutu Akbulut'un o yumuşacık naif yorumuyla dinledik. Bir Turhan Taşan bestesine kulak verdik. Kürdi makamındaki bu şarkının güftesi Yalçın Benlican'ı imzalıydı. Ne aşk kaldı ne de bir iz. Resim çizdik sanki suya. Kayan yıldız gibi sessiz. Çekip gittin oldu mu ya? Bu güzel şarkının ardından birlikteliğimize bir Rıdvan Tandoğan bestesiyle devam edeceğiz. Dinleyeceğimiz şarkı Kürdeli Cazkâr makamında bir eser ve güftesi Erol Girgener'e ait. İstanbul Radyosu sanatçılarından Alp Arslan icrasıyla sunuyoruz sizlere. Ne o, ağlıyor musun? Yazık, ağlama öyle. Lacivert gözlerini sarmasın kara bulut. Ölümden daha uzak diyar varsa söyle. Çekileyim oraya, sevgilim beni unut.

Herkesin kıskandığı aşkımız bir masaldı. Bilmem ki nasıl bitti, bu kadar mı kolaydı? Değerli dostlarımız, bir Turhan Taşan Aşkın Tuna ortak çalışmasında Esma Başbuğ bizlerle birlikteydi. Sanatçı TRT kurumuna uzun yıllarını vakfetmiş çok değerli bir ses ustası. Değerli sanatçı Esma Başbuğ ilk müzik öğrenimine İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi bölümünde başlamış. 14 yaşında konservatuara girmiş ve uzun yıllar burada birçok değerli hocayla çalışmış. Bu hocalar arasında Tülin Yakar Çelik, Bekir Sıtkı Sezgin, Alaaddin Yavaşça, Tülin Korman gibi isimler yer alıyor. Ardından 1986 yılında TRT'nin açmış olduğu sınavı kazanarak burada profesyonel sanat yaşamına adım atmış. Kıymetli sanatçımız kurumdan emekli olsa da halen güzel sesiyle birçok şarkıya hayat vermekte. Ve efendim, yayınımızda yine çok özel bir sanatkarı ağırlayacağız. İlk kez 1966 yılında

Ankara Radyosu'nda göreve başlayan ve sanat yaşamında 65 yılı geride bırakan çok özel bir isim, usta bir sanatçı Ela Altın bizlerle birlikte olacak. Değerli sanatkar ayrıca 1962 yılında Ankara Ses Kraliçesi seçilmiş ve bir dönem gazino sahnelerinde de as solist olarak yer almış. Aynı zamanda Yeşilçam'da da o güzelliğiyle izleyenleri büyülemiş bir isim. Evet, Ela Altın, Erol Bingöl'ün güftesi Canip Avcı imzalı Acem Kürdi şarkısıyla konuğumuz oluyor. Gönülden hüzünler silindi gitti. Şimdi her günümde başka mutluluk. Yılların kıymeti bilindi gitti. Şimdi her günümde başka mutluluk.

Seni benden alamazlar çünkü benim canım sensin. Ali Şengün Taşçı Zeki Duygulu'nun sözleri Şadi Kurtuluş'a ait Kürdeleyici Asker eserini seslendirdi. Yine içimizi kıpır kıpır yapan namelere kulak verdik. Bu şarkı sanatçının 2012 yılında yayınlanan Huzur isimli albümünde yer alıyordu. Evet, Kürdi Makam ailesinin sevilen eserlerini geride bıraktıktan sonra yayınımızın şimdiki bölümünde Nihavend şarkılara yer vereceğiz değerli dostlar. Kaptanzade Ali Rıza Bey'in güftesi Ömer Bedrettin Uşaklı'ya ait şarkısını İstanbul Radyosu'nun kıymetli ses sanatçılarından Melahat Gülses yorumuyla dinleyeceğiz. Sanatçının 2008 yılında yayınlanan Beyaz Köpükler isimli albümünden bir kayıt sunacağız sizlere. Akşamı süzmediniz, renginden gözüm yandı. Enginde'ki pembe iz gönlümde halkalandı.

Dost olan o ilk bakış unutulmaz, unutulmaz. Sevda ile ilk uyanış unutulmaz, unutulmaz. Mehmet Gökkaya'nın sözlerini kaleme aldığı Erol Sayan bestesinde İstanbul Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Mehmet Özkaya bizlerle birlikteydi. Sanatçının 2010 yılında gerçekleşen Senfonik Türk Müziği konserinin kayıtlarından oluşan ve aranjörlüğünü Oğuzhan Balcı'nın üstlendiği senfonik albümünden bir kayıt sunduk sizlere. Değerli dostlarımız, Nihavend eserlerle nostaljik yayınımız sürerken şimdi Canan Sezgin Geylan'ı ağırlıyoruz. Sanatçı Avni Anı'nın güftesi Hüsamettin Olgun'a ait eseriyle konuğumuz oluyor. Dinleyeceğimiz şarkı 2010 yılında yayınlanan ve Avni Anı şarkılarından oluşan Unutamıyorum isimli albümde yer alan bir eser. Bir Eylül getirdi sevgini bana, içime bir ateş düştü ki sorma.

Unut sevme beni bu aşkın sonu, ne yazık ki hicran gözyaşı dolu. Türk musikimizin iki dev ismi Vedat Çetinkaya ve Serap Kuzey bizlerle birlikte oldular. Değerli sanatçılarımızın 1997 yılında seslendirmiş oldukları beste ve güftesi Baki Çallıoğlu'na ait Nihavend eseri dinledik beraberce. Evet, birlikteliğimize Nihavend şarkılarla devam ediyoruz demiştik. Efendim, 80'li yılların sonuna uzanacağız. Nalan Altınörs'ün 1987 tarihli Özledim Seni isimli albümünden bir kayıt dinleyeceğiz. Sanatçının efsane albümlerinden biriydi bu albüm. 11 adet şarkı yer almaktaydı bu albümde. Şimdi dinleyeceğimiz eser ise bir Erdoğan Berker bestesi. Güfte Bekir Mutlu'ya ait Yudum Yudum Sevda.

Radyosu sanatçılarından Belgin Erol Gündoğdu, Teoman Alpay'ın güftesi Hikmet Münir Evcioğlu'na ait Nihavend eserini seslendirdi. Bir haykırsam belki duyulur sesim, ben yalnızım, yalnızım. Evet değerli dostlar, yalnızlık Allah'a mahsustur. Yüce Yaradan kullarını asla yalnız bırakmaz. Bazen en yalnız hissettiğiniz anda hiç tanımadığınız bir ses, tanımadığınız bir soluk yanınıza yanaşır, dost olur size. Veya beklemediğiniz bir kalpten gelir sıcacık bir gülümseme. Bir kelebek konar omzunuza, renkleri büyüler sizi. Ya da bir yavru köpek takılır peşinize, günün tüm yorgunluğunu onunla atarsınız. Veya radyoyu açarsınız, bir bakarsınız en sevdiğiniz şarkılar eşlik ediyor eve dönüş yolculuğunda. Tıpkı bizim her gün sizlerle paylaştığımız şarkılar gibi. Diliyoruz Türkiye'de radyo yayıncılığının 99. yılını kutladığımız bu özel günde nice yıllar bu frekansta en güzel şarkılarla içtenlikle sevgiyle sizlere seslenmeye devam ederiz. Evet, programımızın sonu yaklaşırken böyle bir anonsla sizlere veda etmek istedik. Yayınımız yavaş yavaş sonuna yaklaşırken en güzel şarkılarla huzurlarınızdan ayrılacağız. Şimdi sizleri Zekai Tunca'nın güftesi Metin Pütmek imzalı Nihavend eserinde Zekai Bey'le baş başa bırakıyoruz. Leylakları, sümbülleri, soldurdun gonca gülleri.

Bugün de şarkıların duygu dolu dünyasında harika bir yolculuk gerçekleştirdik. Teknik yönetmenimiz sevgili Gülsen Kızıler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en güzel dileklerle sizlere veda ederken siz değerli dinleyicilerimizi Ahmet Özhan'dan dinleyeceğimiz Dramalı Hasan Hasgüler'in sevilen şarkısıyla baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.

Dünden bugüne, bugünden yarına. Törelerimizin, dilimizin, inancımızın ve tüm değerlerimizin musiki estetiğiyle kesiştiği program Aşkın Namesi Hüseyin İpek'le her salı saat 22'de TRT Name'de sizlerle.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump bir yandan tehdit etti, diğer yandan anlaşma yolunda ilerleme olduğunu açıkladı. ABD Başkanı, Hürmüz Boğazı'nda başlatılan Özgürlük Projesi operasyonunun da durdurulduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı de, yalnızca adil ve kapsamlı barışı kabul ederiz dedi. Washington ayrıca dünyanın gözünün üzerinde olduğu Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimi Birleşmiş Milletler'e taşıdı. Deniz seyri sefer özgürlüğünün korunması ve Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanması gerekçesiyle Güvenlik Konseyi'ne karar taslağı sundu. İransa Hürmüz Boğazı için yeni mekanizma kurulduğunu açıkladı. Hürmüz'den geçiş yapacak gemilere izin zorunluluğu getirildi. İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'ın doğusu ve güneyine düzenlediği saldırılarda 6 kişi daha hayatını kaybetti. İsrail, 12 beldeye de saldırı tehdidinde bulundu. Rusya, Zafer Günü kapsamında Ukrayna Savaşı'nda 2 günlük ateşkes ilan etti. Kiev yönetimi ise daha erken bir tarih açıkladı, bugünden itibaren ateşkesin başladığını bildirdi. Ukrayna, Moskova'ya savaşı bitir çağrısı da yaptı. Ateşkes çağrılarına rağmen Rusya, Ukrayna'da çok sayıda bölgeye hava saldırısı düzenledi. Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi'nin 3. toplantısı bugün Ankara'da gerçekleştirilecek. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan El Suud başkanlık edecek. Toplantı kapsamında diplomatik ve hususi pasaport sahiplerine vize muafiyeti sağlayan anlaşmanın da imzalanması öngörülüyor. Adalet ve Emniyet Teşkilatlarının koordineli çalışması bir karanlık dosyayı daha aydınlattı. Antalya'da günlerdir aranan Kübra Yapıcı'nın cinayet zanlıları düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hiçbir suç cezasız kalmayacak vurgusu yaptı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, iklim değişikliğinin küresel etkilerine dikkati çekti. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 19. Uluslararası Tarım Fuarı'nda konuşan Bakan Yumaklı, "Amacımız her damla suyun hesabını yapabilen toplum anlayışını hakim kılmak," dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik gelişmelerin ardından ekonomide temel önceliklerde bir değişikliğin olmadığını vurguladı. Dezenflasyon sürecini ne pahasına olursa olsun korumak istiyoruz dedi. Bakan Şimşek, orta vadeli programda güncelleme için Eylül ayını işaret etti, yapılandırma müjdesi de verdi. Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı Saha 2026 kapılarını ziyaretçilere açtı. Başta Baykar, Aselsan, Roketsan ve Havelsan olmak üzere Türk devleri sahne aldı. Yeni yerli ve milli teknoloji ürünleri ilk kez Dünya Savunma Sanayi vitrinine çıktı. Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde Sarp sınır kapısına yakın bir noktada heyelan meydana geldi. Yamaçtan düşen kaya parçaları sebebiyle Karadeniz sahil yolu bir süre ulaşıma kapandı. Yol, ekiplerin temizlik çalışmalarının ardından trafiğe açıldı. Trakya'da kakava coşkusu yaşandı. Roman havalarının eşlik ettiği geleneksel şenlikle baharın gelişi kutlandı, eğlence sabaha kadar sürdü. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayına ilişkin usulsüzlük iddialarıyla açılan davada 5. duruşma görüldü. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında itirafçı olan Adem Soytekin'in bir sonraki celse tanık olarak dinlenmesine karar verildi. Duruşma 1 Temmuz'a ertelendi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Muhittin Böcek'e yönelik rüşvet soruşturması sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Muhittin Böcek, oğlu Gökhan Böcek ve gelini Zuhal Böcek'in mal varlıklarına el konulmasına karar verdi. İstanbul'da bu karar çıktığı sırada Muhittin Böcek'le oğlu

0: Yıl 1927, günlerden Mayıs'ın 6'sı. İstanbul Sirkeci'deki büyük postanenin bodrum katından "Alo, alo, muhterem Sami'in, burası İstanbul telsiz telefonu" anonsuyla ilk radyo yayıncılığı başladı. Efendim, merhabalar, merhabalar, merhabalar diye biz programımıza başlıyoruz. Efendim, sevgili TRTname dinleyenleri, her dem nefes müdavimleri, 6 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul Radyosu'nun kuruluş yıl dönümünde her dem nefes programına biz de sizlere merhaba diyerek başlıyoruz. Kimlerle? Bas gitar Hakan Şen, klasik gitar Recep Özçakır, piyano ve de klavyelerimizde Mete Çelik, Rahmi Göçmen her zamanki gibi ritim sazlarımızda ve de perküsyonlarımızda. Efendim, hemen akvaryumun karşısında size bugün seslerimizi ulaştıran sevgili kardeşim, dostum Birsel Acar. Hemen yanındaki sandalyede programı benimle birlikte hazırlayan Gaye Görkem Bülbül Özçelik oturuyor ve el sallıyorlar efendim. Efendim, ben gençlerin delikanlısı, yaşlıların genci Tanju Erol. Peki konuğumuz kim? Konuğumuz bugünkü programımızı özel seçtik, getirttik kendisini. Çok özel bir ses, çok güzel bir insan, çok şık, çok zarif, çok cici bir kardeşimiz. Sevgili Münevver Özdemir. Dediğim zaman ne dediniz? Aa dediniz. Çünkü sevgili Münevver TRT İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçısı. Ama biz bugün ona burada halk müziği de okutacağız, Türk müziği de okutacağız, Sezen Aksu'dan da okutacağız. Böyle enteresan şeyler yapacağız. Sevgili Münevver, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Tanju abicim. Teşekkür ederim.
0: İyi görüyoruz seni.
1: Sizi gördüm, daha iyiyim.
0: Ciddi misin?
1: Evet evet.
0: Çok. Evet sevgili Münevver, seninle bu 6 Mayıs programını yapmak istedik. Sen de bizi kırmadın, programımıza geldin. Sen neler söylemek istersin?
1: Ben böyle kutlu bir günde davet ettiğin için çok teşekkür ediyorum.

0: Çünkü eğer biz yolumuz kesiştiyse, bir kader birliği yaptıysak o 6 Mayıs sayesinde oldu. Ben bu ailenin ferdi olmaktan her zaman onur duydum. Bugün de bu kutlamayı birlikte yapıyor olduğumuz için de yine çok gururluyum, çok onurluyum. İyi ki TRT var, iyi ki TRT Radyo var, iyi ki bizi buluşturdu.
1: İyi ki hep beraberiz.
0: Evet.
1: Şimdi sevgili Münevver, bizim sevgili radyo başında bulunan sevgili dinleyenlerimizin bir isteği var. Şöyle bir şey istiyorlar, diyorlar ki konuklarımız acaba kendilerine bize biraz tanıtırlar mı?
0: Tabii seve seve. Ben İstanbul'da doğdum büyüdüm. İlk orta lise üniversite

0: Mehmet Sakalan derlenmiş. Kıymetli hocamız Yücel Paşmakçı notaya almış, derlemiş. Pencereden bir daş geldi. Namı diğer Mamoş.
1: Hadi bakalım.

0: Arkadaşlar ellerinize sağlık. Münevver ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür ederim arkadaşlarım da ellerine sağlık.
0: Bak Hakan dedi ki orada belgesel tadında bir türkü çaldık ve söyledik dedi.
1: Türkülerin hikayeleri var gerçekten. Tarihe belge niteliğindeler. Belki onu hissetmiştir.
0: Ne güzel. Böyle bir şeyleri sevgili Hakan hissettiyse sevgili dinleyenlerimiz de hissetmiştir. Ne mutlu ki bize hissettiğimiz şeyleri karşıdaki insanlarımıza, dostlarımıza da iletebiliyoruz.
1: Çok şükür ki evet.
0: Bunun sebebi de radyodan yayın yapıp insanlarımızın kalbine kadar girmemiz.
1: Evet, gerçekten büyük şans.
0: Şimdi radyo yayını dedik de hemen aklıma geldi. İlk radyo yayını Sirkeci'deki postanenin alt katından

0: Yapılmış ama o zamanlar radyo alıcısı kimse de olmadığı için postane binasının etrafına hoparlörler koymuşlar. Eski yuvarlak hoparlörler vardır ya. Oradan yayınlara başlamışlar. İlk radyo yayıncılığında radyo yok ama hoparlörlerle yayınlara başlamışlar.
1: Müthiş bir vizyon ama.
0: Değil mi?
1: Müthiş bir öngörü. Bu kadar birlik beraberliği, sanatın ve kültürün gelenekten geleceğe devamını sağlayan bir başlangıç için ne kadar şartlar uygun olmasa da bir şeyler yapmaya ve üretmeye çalışmışlar. Evet. Bizi bugünlere ulaştırmışlar.
0: İşte bunun amacı bugünler içinmiş. O zaman bütün halkımızın radyo kültürünü aşılamakmış. İnsanların kültürlerini radyodan dinlemesi amaçlanmış ve bugünlere de ulaşılmış.
1: Çok önemli gerçekten.
0: Bu amaç değerli. Üzerinde çalışan herkese buradan teşekkür ediyoruz ve onların birçoğu da bugün İnnet hayatta tarz. Olmadığı için evet. Allah'tan rahmet diliyoruz biz kendilerine. Sevgili Münevver, neler yapıyorsun? Bize biraz onlardan bahseder misin?
1: Tanju abicim, radyoda kayıtlarımız oluyor. İşte solo bantlarımız var, yurttan sesler kayıtlarımız var. Onları yapıyoruz. Kendi kişisel çalışmalarım var.
0: Onlarla gel böyle bakalım bize.
1: Benim babam da kaynak kişidir. Ondan derlenen türküler var. Kendi besteleri var. Onun bestelediği söz ve müziği kendisine ait eserlerden bir albüm hazırladım.
0: Peki. Benim babam da dedin, babanın ismini söylemedin.
1: Evet, kendisinden özür diliyorum. Çetin Özdemir. Bir zaman Züleyha birçok plağa okunmuştu, rekor kıran evet. İlk eserdi.
0: Evet, çok meşhur bir türküydü o Züleyha.
1: Züleyha babamın bestesidir. Örneğin Bahçede Nar Ağacı, Lili Yar diye bir Zılgıt Çal türküsü, öyle diye bir Urfa türküsü vardır. O da çok sevildi. Güzel türküleri var böyle, hem hüzünlü hem halay formunda. Ben ama daha çok aşıklama tavrıyla bestelediği, bir zaman Aşık Mahzuni'yi çok severmiş babam. Onun gibi çalıp okurmuş ve o dönem sanırım bestelediği türküler, o duyguyla, o ruhla. Ben onları bir albüme topladım şimdi.
0: Ne güzel.
1: Kendisine de okuttum bir türküsünü. Aa,
0: güzel.
1: Evet, biraz böyle önce ikna etmekte zorlandım ama sonra hatıra olsun diye kabul etti.
0: Tamam. Şimdi bu albüm yayında mı? Yayınlanacak
1: Yok,
0: mı?
1: Henüz yayınlanmadı. Hazırlıyorum. Yani bitirdim kayıtları. Şu an işte son aşamadayız.
0: Hadi bakalım, ne kadar güzel, ne kadar güzel. İnşallah. Demek ki sizde bu müzik babadan evlatlara geçmiş bir şey.
1: Aslında dedenin annesinden bu yana. Yani 2-3 nesil öteye kadar gidiyor. Şairmiş dede, diğer dede çok güzel bir sesi varmış, anneden almış. Onu babama, işte babamdan da naçizane bir kısmı da bize devrolmuş. Biz de böyle nasiplendik, çok şükür.
0: İyi ki devrolmuş ya.
1: Çok şükür.
0: İyi ki devrolmuş. Hadi bize bir türkü daha söylesen ya.
1: Tamam.
0: Ne okuyacaksın?
1: O zaman Trakya'ya gidelim.
0: Hadi bizim o taraflara
1: sizin
0: gidelim.
1: Sizin o taraflara biliyorsun. Bir selam gönderelim. Süleyman Çakal'dan derlenmiş Şemsiyemin Ucu Kare diye, çok sevdiğim bir türkü. Seni çok seviyorum. Bu ortamda yapılan müziği çok değerli buluyorum. Gerçekten sanata, kültüre hizmetiniz inanılmaz derecede önemli. Ve hep böyle çok sevdiğim eserleri özellikle bugün getirmek istedim.
0: Sağ olasın. Biz de seni çok seviyoruz. Ben de seni çok seviyorum bu arada. Sonra da seninle yapmış olduğumuz bazı şeylerden de bahsedeceğiz zaten.
1: Seve seve.
0: Hadi bakalım, Şemsiyemin Ucu Kare diyelim.

0: Arkadaşlar ellerinize sağlık. Münevver ağzına sağlık. Çok bizi başka yerlere götürdün.
1: Sizlerin de ağzınıza nefesinize sağlık.
0: Ama şimdi sevgili dinleyenlerimiz derler ki sevgili Münevver bize Türk müziği söylerse, bir de Türk müziği tavrıyla bir dinlesek onu.
1: Yani haddimi aşmış olmak istemem.
0: Yok.
1: Ama ben Türk müziğini çok severek dinliyorum. Tamam. Çok sevdiğim eserler var. Madem böyle bir dilekleri var dinleyicilerimizin.
0: Tamam.
1: Tatyos Efendi'nin Gamze'deyim deva bulmam, garibim bir yuva kurmam diye bir eseri var. Çok severek
0: dinliyorum. Hadi bakalım bunu yapalım ama sevgili dinleyenlerimize şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu şarkının Türkiye'de gençler tarafından ve bütün genç kabul edilen insanlar tarafından sevilmesinin sebebi rahmetli Barış Manço. Ona da burada nurlar içinde yatsın diyoruz sevgili arkadaşlarımla birlikte. Hadi bakalım arkadaşlar, Gamze'deyim deva bulmam yapalım.

0: Arkadaşlar ellerinize sağlık. Ağzına sağlık Münevver.
1: Çok teşekkür
0: ederim. Seni Türk müziği de söylerken dinledik bak. Sevgili dinleyenlerimiz de dinlediler
1: yani
0: seni.
1: Yani herkes tabii işini yapsın ama madem böyle bir güzel ortam oldu, madem bu kadar güzel sanatçıyla bir aradayım, benim de bir hatıram oldu.
0: Ne kadar güzel oldu. Herkese. Çok güzel oldu. Bu arada programın yarısına geldik. Nasıl geldik anlayamadık ya.
1: Benim için çok keyifli geçiyor.
0: Efendim, radyolarını yeni açmış sevgili dinleyenlerimiz, her dem nefestesiniz. Kimlerle birliktesiniz? Bas gitar Hakan Şen, klasik gitar Recep Özçakır, piyano ve de klavyelerimizde Mete Çelik, Rahmi Göçmen her zamanki gibi ritim sazlarımızda ve de perküsyonlarımızda. Efendim, bugün size seslerimizi sevgili dostum, kardeşim Birsel Acar ulaştırıyor. Hemen yanındaki koltukta da Gaye Görkem Bülbül Özçelik oturuyor. Efendim, ben gençlerin delikanlısı, yaşlıların genci Tanju Erol. Konuğumuz da İstanbul Radyosu'nun Türk Halk Müziği ses sanatçısı, çok değerli Münevver Özdemir. Bir kez daha hoş geldin diyorum sevgili Münevver.
1: Hoş buldum, sefa buldum abi.
0: Şu ana kadar çok güzel şarkılar söyledik, çok güzel konuşmalar yaptık ama biz konuklarımıza bir soru soruyoruz. O soruyu sana da soracağız. Sevgili Münevver, sence aşk nedir?
1: Bu kadar derin bir soruyu bir dakika içerisinde anlatmam mümkün değil.
0: İki dakikada anlat.
1: Ama ilk aklıma gelen canana can olmaktır. Bir olmaktır, hemhal olmaktır.
0: Yani bir dakikaya nasıl sığdıracağım dedin ama iki saniyede sığdırdın her şeyi.
1: Ne güzel o zaman, ne mutlu.
0: Recep kaydettin değil mi? Canana can olmaktır dedi. İlk defa duyduk böyle bir aşk tarifini. Çünkü bizim istediğimiz şey, gelen konuklarımızın hepsinden farklı cevaplar. Zaten herkese göre farklı cevap olması gerekiyor. Sen herkesten daha farklı bir cevap verdin. Canana can olmaktır dedin. Biz de bunu kaydettik. Ve de sevgili dinleyenlerimize aşkın canana can olmaktır sözcüğüyle sevgili Münevver ediyoruz ki, Münevver, bu program bak gidiyor, ilerliyor, biraz sonra bitecek ama biz sana doyamadık. Bizim programımıza biz seni çağırdığımız zaman bir daha gelir misin?
1: Seve seve gelirim, onur duyarım.
0: Efendim, aldık sözümüzü ve de programımıza devam ediyoruz. Efendim, şimdi ne yapalım biliyor musun? Halk müziğimizi okuduk, Türk müziğimizi de okuduk ama senin başka müzik türlerine de merakın olduğunu biliyoruz.
1: Evet.
0: Bunlardan da bir tane göstersek mi acaba? Dinlesek mi sevgili dinleyenlerimize?
1: Yani ben farklı tarzlar dinlemeyi seviyorum. TRT çatısı altında da böyle bir olanak sunarsanız neden olmasın?
0: Hadi sunduk bakalım, ne yapacağız?
1: O zaman şimdi yaşımız çıkmasın da biz gençliğimizde Nilüfer, Sezen Aksu dinlerdik.
0: Hala dinleniyorlar,
1: hala da. Hı. Evet, hala da klasikleştiler, müthiş sanatçılar. Nilüfer'in okuduğu bir şarkı vardı, Adnan Ergil bestesi. Hı hı. Haram Geceler diye. Ben çok severim. Sen sorunca aklıma o geldi.
0: Hadi bakalım bir deneyelim bakalım nasıl olacak. Sevgili Mete böyle baştan şöyle bir girizgah yaparsa bize, arkadan da sevgili Recep bize eşlik ederse çok da güzel olur diye düşünüyorum.

0: Arkadaşlar ellerinize sağlık. Ağzına sağlık Münevver ya, ne güzel oldu be.
1: Çok teşekkür ederim. Çok sevdiğim bir şarkıyı çok sevdiğim sanatçılarla söyledim.
0: O biz oluyoruz değil mi?
1: Evet sizsiniz.
0: Kendi adımıza çok mutluyuz. Çok keyifli gidiyor program.
1: Benim için de
0: hakikaten
1: öyle.
0: Çok keyifli gidiyor. Evet, o zaman şimdi şöyle bir şey yapalım. Gene halk müziğine dönelim. Senin şimdi kökün Urfa değil mi? Şimdi Urfalı bir sanatçı olarak şöyle Urfa taraflarına gitsek. Sevgili Birsel'in de benim kulağıma söylediği bir tiyosu vardı.
1: Evet, çok sever bu.
0: Dedi ki,
1: Türkiye.
0: Ya sevgili Münevver dedi, bir ayağında kundura okur mu dedi.
1: Ya ben çok seviyorum o türküyü. Böyle de istek gelince seve seve okurum.
0: O zaman Birsel'i de kırmayalım.
1: Tabii ki.
0: Böyle bütün içimize işlesin, böyle ciğerlerimiz paralansın.
1: Elimden geleni yapacağım.
0: Hadi bakalım.

0: Münevver öldürdün bizi ya.
1: Estağfurullah. Çok yaşayın siz.
0: Vallahi ağzına sağlık.
1: Sizinle söylemek çok keyifli. Değil yıllardır mi? Söylüyorum bu türküyü. Böyle farklı tarzda da ben de çok mutlu oldum.
0: Şimdi bizim tarzımız gördüğün gibi böyle. Çok klasik değil. Biz sevgili arkadaşlarımla kafamıza göre takılıyoruz burada.
1: Evet, gerçekten.
0: Çok da güzel şeyler çıkıyor ortaya. Biz de çok keyif alıyoruz. Bir de böyle senin gibi güzel solistlerimiz, tatlı solistlerimiz olduğu zaman da keyfimize diyecek olmuyor.
1: Ne mutlu, güzel yani, bakıyorsunuz.
0: Şimdi programın sonuna geliyoruz sevgili Münevver'cim. Konuşacağımız çok şeyler var. Hep bunlar yarım kaldı. Söyleyeceğimiz çok türküler, çok şarkılar var. Hep yarım kalıyor bunlar, az kalıyor. O zaman senden sözünü aldık. Bu programa bir daha geleceksin.
1: Söz, ne zaman isterseniz.
0: Şimdi şundan bahsetmek istiyorum. Programın başında da konuşmuştuk ya, seninle birlikte bir proje yapmıştık biz.
1: Evet.
0: Çok cici bir bestekar kardeşimizin iki tane türküsünü seslendirmiştin. Ben de onun yönetmenliğini yaptım. Aynı zamanda aranjörlüğünü yaptıydım. Nasıl? Memnun kaldın mı bizden?
1: Ben estağfurullah, o nasıl söz? Ben çok mutlu oldum. Böyle bir defa yani aklına geldiğim için çok sevindim. Çünkü farklı bir tarz değişti. Ama onlar gerçekten bir türkü formu.

0: besteydi ikisi de. Hatta tek bir türkü seçmem gerekiyordu. Ben ikisini de
1: sen
0: sevdim.
1: Sen ikisini seçtin.
0: Sana bırakıyorum dedim. Benim için çok keyifli, çok güzel bir süreç oldu. Aranje nefisti, enstrümanlar nefisti, duygusu çok güzeldi. Ben sabırsızlıkla bekliyorum projeyi.
1: Kısa bir süre zarfı içerisinde çıkacak.
0: Değil mi? Az kaldı.
1: Bu aranjelerin içerisinde sevgili Mete'nin de çok büyük katkıları var orada. Sağ olsun Mete. Ben ne dediysem Mete onları yaptı. Mete'nin böyle bir huyu var. Mete'ye bir şey söylüyorsun. Yapıyor, üstüne bir şeyler daha koyuyor, katlıyor. Olay katlamalı oluyor. Buradan Mete'ye de çok teşekkür ediyorum.
0: Emekleri var olsun hepinizin.
1: Albümde çok önemli işler yaptı. Sevgili Rahmi de bizim orada albümde ritimlerimizi çaldı zaten. Onu da bütün gün boyunca orada albümde çaldırırken neler çekti benden neler.
0: Ama sonunda çok güzel bir iş
1: ama
0: çıkmış.
1: Çok ciddi, çok güzel bir iş ortaya çıktı. İnşallah sevgili dinleyenleri de beğenecekler. Beğenilerini alacağız diye düşünüyorum.
0: İnşallah.
1: Programın sonuna geliyoruz.
0: Evet, ne çabuk geçti.
1: Ya geçti, anlamadık, hakikaten anlamadık. Neler yapalım sevgili dinleyenlerimize, ne söyleyelim?
0: Bir türkülük vaktimiz varsa bir hareketli türkü söyleyip veda edelim.
1: Programın sonu gelirken hemen dinleyenlerimize bir türkü daha söyleyelim mi?
0: Söyleyelim.
1: Recep istedi bu türküyü.
0: Evet, istek üzerine.
1: Ne diyoruz?
0: Diyarbakır'dan Celal Sevimli'den derlenmiş Kırklar Dağı'nın düzü namı diğer Suzan Suzi diyoruz.
1: Hadi bakalım.

0: Arkadaşlar ellerinize sağlık. Ağzına sağlık Münevver.
1: Teşekkür ederim. Arkadaşlarımın da ellerine sağlık.
0: Maalesef ki yine bir programın sonuna geldik.
1: Evet.
0: Ama bu haftalık geldik sevgili dinleyenlerimiz. Önümüzdeki hafta yine çarşamba saat 13'te başka bir konukla, başka bir repertuarla yeniden karşınızda olacağız. Ama biz şimdi sevgili Münevver'den programın sonunda diyoruz ki Münevver, sevgili dinleyenlerimiz için söylemek istediğin son sözlerin var mı?
1: Ben kendilerini bize dinledikleri için çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Türkülerimizi, şarkılarımızı dinlesinler, dinletsinler, evlatlarına öğretsinler ve bu kültür, bu muazzam sanat birikimi gelecek nesillere aktarılsın. Kendilerinden hasreten bunu rica ediyorum.
0: Efendim, artık sevgili Münevver'in söylediğinden sonra benim söyleyecek çok fazla bir şeyim kalmadı. Efendim, her dem nefesinin sonuna geldik. Kimlerle beraberdik bugün? Bas gitar Hakan Şen, klasik gitar Recep Özçakır, piyano ve de klavyelerimizde Mete Çelik, Rahmi Göçmen her zamanki gibi perküsyonlarımızda ve ritim sazlarımızdaydı. Efendim, bugün sesler

Bizi size sevgili kardeşim, dostum Birsel Acar iletti. Hemen yanındaki sandalyede de Gaye Görkem Bülbül Özçelik bize oradan bakarak programımızı yönetti. Efendim ben gençlerin delikanlısı, yaşlıların genci Tanju Erol, sevgili dostum, kardeşim, sevgili konuğum Münevver Özdemir'le birlikte veda ederken diyoruz ki evlerinin önü yonca yonca kalkmış dam boyunca.

0: CRC Name.
1: Klasik Türk müziğinden vazgeçemeyenler, eski radyo tavrı icraya meraklı müzikseverler. Mustafa Doğan Dikmen'le Klasik Türk Müziği Saati her pazartesi akşamı saat 22'de sizlerle buluşmaya devam ediyor.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Arzu Meli. Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı Saha 2026 kapılarını ziyaretçilere açtı. Başta Baykar, Aselsan, Roketsan ve Havelsan olmak üzere Türk devleri sahne aldı. Yeni yerli ve milli teknoloji ürünleri ilk kez Dünya Savunma Sanayi vitrinine çıktı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dünya genelinde yaşanan savaşların yerli ve milli savunma sanayinin önemini ortaya çıkardığını söyledi. Türkiye'nin bugün yola erken çıkmanın avantajını yaşadığını belirtti. Son 23 yılda savunma sanayinde Türkiye Cumhuriyeti sessiz bir devrim yaşadı, dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'deki savunma ve havacılık endüstrisinde 3500 firma ve 100 bine yakın yüksek donanımlı iş gücü bulunduğunu söyledi. 100 milyar dolarlık bir proje stoğu olduğunun da altını çizdi. Savunma sanayine yurt dışından büyük istek ve ilgi var, dedi. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine bugün Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ziyaret kapsamında Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısının yapılacağını açıkladı. Avrupa Komisyonu'nun Akdeniz Komiseri Dubravka Şuitsa, Türkiye'yi ziyaret etti. Komiser Şuitsa, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Ankara'da bir araya geldi. Toplantının ana gündemini Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin geleceği oluşturdu. Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi'nin 3. toplantısı bugün Ankara'da gerçekleştirilecek. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhat Al Suud başkanlık edecek. Toplantı kapsamında diplomatik ve hususi pasaport sahiplerine vize muafiyeti sağlayan anlaşmanın da imzalanması öngörülüyor. Amerikan Başkanı Trump bir yandan tehdit etti, diğer yandan anlaşma yolunda ilerleme olduğunu açıkladı. Amerikan Başkanı, Hürmüz Boğazı'nda başlatılan özgürlük projesi operasyonunda durdurulduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı da yalnızca adil ve kapsamlı barışı kabul ederiz, dedi. İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'ın doğusu ve güneyine düzenlediği saldırılarda 6 kişi daha hayatını kaybetti. İsrail 12 beldeyede saldırı tehdidinde bulundu. Rusya Zafer Günü kapsamında Ukrayna Savaşı'nda 2 günlük ateşkes ilan etti. Kiev yönetimi ise daha erken bir tarih açıkladı. Bugünden itibaren ateşkesin başladığını bildirdi. Ukrayna Moskova'ya savaşı bitir çağrısı da yaptı. Ateşkes çağrılarına rağmen Rusya, Ukrayna'da çok sayıda bölgeye hava saldırısı düzenledi. Adalet ve Emniyet Teşkilatları'nın koordineli çalışması bir karanlık dosyayı daha aydınlattı. Antalya'da günlerdir aranan Kübra Yapıcı'nın cinayet zanlıları düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hiçbir suç cezasız kalmayacak vurgusu yaptı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çocukları dijital dünyadaki risklere karşı korumak için adım attıklarını söyledi. Evlatlarımızı ekranların insafına terk etmemeliyiz, dedi. Konya'da konuşan Bakan Tekin, öğrencilerin sosyal ve aile ilişkilerinin yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, girişimcilerin önünün sağlanan desteklerle açıldığını vurguladı. Her kurumun devreye gireceği girişim sermayesi fon çağrılarıyla bütüncül bir modele geçiyoruz, dedi. Dijital şirket uygulamasıyla teknoloji girişimlerinin tüm süreçlerinin kolaylıkla yürütülebildiğini de söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyon sürecini ne pahasına olursa olsun korumak istiyoruz, dedi. Bakan Şimşek, orta vadeli programda güncelleme için Eylül ayını işaret etti. Bakan Şimşek, yapılandırma müjdesi de verdi. Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Sarı Lacivertli Kulübün 6-7 Haziran'da gerçekleştireceği olağanüstü seçimli genel kurulu aday olduğunu açıkladı. Yıldırım, diğer adaylara da birleşme çağrısı yaptı. Hıdır Ellez, bereket ve bolluğun simgesi, baharın habercisi olarak biliniyor. Asırlardır nesilden nesile aktarılan gelenek, yurdun dört bir yanında çeşitli etkinliklerle kutlandı. Haberleri sunduk.

0: name.
1: İstanbul Radyosu Müzik Stüdyosu'ndan, Stüdyo Name programından TRT Name dinleyenlerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz, adlarını bilmediğimiz, yüzlerini görmediğimiz yüz binlerce dinleyiciye en vefalı dost olan radyo karşısında buluştuk. Yine bir 6 Mayıs'a sizlerle birlikte kavuştuk. 6 Mayıs 1927'den 6 Mayıs 2026'ya tam 99 yıl. Sözle söylemesi kolay. 100. yaşına bir yıl kala Türkiye'de radyo yayıncılığının başladığı günün 99. yıl dönümünü canlı yayında sizlerle gönül gönüle kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz bugün. Programı hazırlayan Sevilay Tunalı, ton masterimiz Birsel Acar, teknik yönetmenimiz Selda Kış, kıymetli ses sanatkarlarımız Berin Şener, Tuğçe Pala, Ali Turan, Celal Altınbaş, Harun Gürbüz ve bizlere refakat edecek çok kıymetli sazendelerimiz. Kemanda Umut Hoşgör, violonselde Serdar Açın, kanunda Devrim Ekiz, utta Oytun Uçar, tamburda Gökalp Yüzdüer, neyde Ali Osman Erdoğdular, klarnette Tanju Erol ve ritim sazıyla Rahmi Göçmen. Çok kıymetli arkadaşlarım, 99. yılımız kutlu olsun. Tebrik ediyorum efendim. Memleketimizin her alanda tekamülünü temin etmek, dünya medeniyet ölçüsünü yakalamak ve hatta ilerisine geçmek için her türlü hamleyi önden gören Atatürk'ün Cumhuriyeti kurmasıyla kazandığımız varlıklar arasında radyo yayıncılığını da elbette sayabiliriz. Ve ilk eserimiz atamızın aziz hatırasına ithaf ederek başlamak istiyoruz efendim. Sarı Zeybek şu dağlara yaslanır.

Radyo ülkemize girdiği ilk yıllardan itibaren her evin vazgeçilmez eşyalarından birisi haline gelmiş. Hatta hatırı sayılır bir aile büyüğü gibi evlerin baş köşesine buyur edilmiş. Bugün artık teknoloji sayesinde evin salonundan çıkıp ceplerimize kadar girmiş bulunuyor. Her ne vasıta ile olursa olsun dinleyicilerimizle kurduğumuz bağ hiç değişmedi ve nesiller boyu büyüyen bir radyo ailesi olarak 100 yıla yaklaştık. Programımız boyunca radyonun kurucuları arasında bulunan sanatkarlarımızın eserlerinden oluşan bir repertuar sunacağız sizlere. Efendim önceliği Türk radyoculuğunun büyük ismi Mesut Cemil'in bir eserine vermek istiyoruz. Beste Mesut Cemil, güfte Nazım Hikmet Ran. Hicaz makamındaki bu eseri bendeniz Suat Güney sizler için seslendireceğim. Martılar ah eder, çırparlar kanat, deryalar açılır kat kat.

0: efendim. Kıymetli eşlikleriniz için çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz. Ve Hüzzam makamında eserlerle devam ediyoruz programımıza. Efendim ilk eserimiz Cevdet Çağla'ya ait. Güfte Hikmet Münir Evcioğlu, ki Cevdet Çağla da yine radyonun kuruluşundan itibaren çok büyük hizmetler etmiş. Kemani ve büyük bir sazendeydi. Ali Turan mikrofonlarımızda. Evet Ali'cim merhaba, nasılsın, iyi misin?
1: Merhabalar efendim. Radyomuzun başında bizleri dinleyenleri saygıyla selamlıyoruz.
0: Evet, 99. yılımızı beraber kutluyoruz.
1: 99. yıl dönümünde bütün radyo dinleyenleri, günümüzde tabii sosyal medya da çok yaygınlaştı.
0: Evet.
1: Bu şartlarda dahi radyo dinleyenlere saygımız sonsuz. Hepsini saygıyla selamlıyoruz.
0: Teşekkür ediyoruz Ali'cim. Şu göğsüm yırtılıp baksan dikenler aynı güldendir. Şikayet bilmeyen kalbim kanar. Hep aynı eldendir diyecek Ali Turan.

Halil Turan'a teşekkür ediyoruz ve tabii ki kıymetli sazendelerimize. Efendim öyle şarkılar ki bu şarkılar her dinlediğimizde farklı bir yerinden farklı bir keyif almaya devam ediyoruz. Rahmet olsun Cevdet Çağla'ya. Ve yine Ali Turan mikrofonlarımızda ve başka bir hizmetkar, hem musiki hizmetkarı hem TRT hizmetkarı Büyük Udi Kadri Şençalar'ın bir eserini bizler için seslendirecek. Güfte Necdet Atılgan'a ait. Gezdiğim dikenli aşk yollarında elimden bir kırık saz geldi geçti.

0: Ali Turan, çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Efendim hem büyüklerimizi anmaya hem de 99. yılımızı kutlamaya devam ediyoruz. Ve bu coşkumuz yine bitmesin. Koromuzun seslendireceği 3 eserle, yani eskiler potpori derlerdi değil mi efendim? Programımıza devam edeceğiz. Bu eserlerden ilki bir Segah türkü. Köprüler yaptırdım gelip geçmeye, çeşmeler yaptırdım suyun içmeye. İkinci olarak koromuz Yesari Asım Arsoy'un bir eserini sizler için seslendirecek. Yar yolunu kolladım, beyaz mendil salladım, ona çiçek yolladım akasyalar açarken. Ve üçüncü olarak da bir hüzzam türkü, arabaya taş koydum.

0: TRT Name.
1: Evet efendim, coşkuyla programımıza devam ederken ve mikrofonlarımıza şimdi Berin Şener geliyor efendim. Berin Şener bizlere ilk olarak burada oturan sanıyorum herkesin hocası. Efendim dinleyenlerin de hatta artık hocası diyebileceğimiz rahmetli bestekar Profesör Doktor Alaaddin Yavaşcan'ın bir Hicaz, pardon özür diliyorum, düzeltiyorum, bir Segah eserini bizler için seslendirecek. Güfte Cahit Sıtkı Tarancı'ya ait. Bu tatsız akşam saatinde görünmez kanatlarınızla cama vurmayın hatıralar. Ve Berin Şener mikrofonda.

0: Beyin Şener'e çok teşekkür ediyoruz bu güzel icra için. Efendim çok da güzel bir eser değil mi? Alaaddin Yavaşcan'ın eseri.
1: Evet, kıymetli hocamızı saygıyla anıyoruz.
0: Beyin'cim bu arada tabii radyo içinde herhalde değil mi? Evet. Birkaç kelam etmek istersin.
1: Ben de 99. yılımızı gönülden kutluyorum. Dinleyicilerimizle birlikte geçireceğimiz daha nice güzel yıllar diliyorum. En güzel bizim için mutluluk. Onlardan aldığımız tepkiler, beğeniler, takdirler. Sağ olsunlar. Radyomuzda, dinleyicilerimizde hep var olsunlar. Nice güzel şarkıları bizler onlar için seslendirelim inşallah.
0: Seslendirelim.
1: Çok gurur duyuyorum bu güzel güzide kurumda bir sanatçı olduğum için. Hayallerimizde.
0: Ne güzel.
1: Ne mutlu bize.
0: Peki efendim, sıradaki eser Kutlu Payaslı'ya ait. Kutlu Payaslı deyince tabii ses sanatkarlığının haricinde aklımıza bir de o belli bir döneme damga vuran Ankara Arı Stüdyoları'nda yaptığı o muhteşem müzik ziyafetleri, konserler geliyor değil mi aklımıza?
1: Onların içinde yer alabildiğim için büyük mutluluk duyuyorum. Kutlu hocamı da maalesef bir yıl önce yaklaşık bugünlerde kaybetmiştik. Ona da saygıyla, sevgiyle anıyorum. Onun çok güzide bir eseri olduğunu düşündüğüm bir eser.
0: Siz sunarsanız o zaman.
1: Çok efendim, mutlu olurum tabii ki. Güftesi Doktor Bekir Mutlu'ya ait güzel bir şarkısı Kutlu hocamızın, Kutlu Payaslı'ya ait. Muhayyer Kürdi bir eser. Sen Nisan'sın daha, ben Sarı Eylül'üm.

Çok teşekkür ediyoruz Berin Şener'e ve çok kıymetli sazendelerimize. Efendim mikrofonlarımıza yavaş yavaş Tuğçe Pala gelirken ben de sizlere Tuğçe Pala'nın bizler için seslendireceği Uşak şarkıyı anons etmek istiyorum. Beste Şükrü Tunar'a ait. Aynı zamanda bu şarkı Zeki Müren'in de ilk anonslanan eseri efendim, icra ettiği eserlerden. Kalbimi bezlederim minnet-ü zevkle dilesem, bir muhabbet kuşu da ben olurum sev diye. Umut Hoşgör'ün Uşak Dersi'nin ağzından Tuğçe Pala'yı.

0: Tuğçe Pala'ya ve kıymetli sazendelerimize çok teşekkür ediyoruz efendim. Tuğçe, bir selam vermek istiyorum. Merhaba, nasılsın?
1: Merhaba, iyiyim Suat'cığım. Sen nasılsın?
0: Teşekkür ediyorum.
1: Kutluyoruz günümüzü. Evet, 99. günümüz yılımız kutlu olsun. Daha nice nesiller radyoyla büyüsün dilerim.
0: İnşallah.
1: Çünkü yüzümüzü görmeden bizleri dinleyerek büyüyen bir nesil var. Evet. Ve bu çok önemli bence müzik adına.
0: Ne güzel. Bizler de
1: ilk radyomuz var.
0: Evet, bizler de o geleneği hasbelkader devam ettirmeye çalışıyoruz. İnşallah layıkın içine. Evet, devam ettireceğiz inşallah. Evet Tuğçe, ikinci olarak senden bir eser daha rica ediyoruz. Hangi eseri seslendireceğiz?
1: Biraz bir eser var sırada. Sözleri Yılmaz Topuz'a, bestede sevgili hocamız Erol Sayan'a ait. Yoksun diye bahçemde çiçekler açmıyor bak diyeceğiz.
0: Teşekkür ediyoruz efendim.

Çok teşekkür ediyoruz Tuğçe. Efendim 6 Mayıs 1927'den 6 Mayıs 2026'ya tam 99 yıl. Coşkuluyuz, heyecanlıyız, gururluyuz. Bu coşkumuzu bugün kıymetli ses sanatçılarımız Berrin Şener, Tuğçe Pala, Ali Turan, Celal Altınbaş ve Harun Gürbüz ile paylaştık ve refakat eden çok kıymetli saz sanatçılarımız. Kemanda Umut Hoşgör, violonselde Serdar Açın, kanunda Devrim Ekiz, utta Oytun Uçar, tamburda Gökalp Yüzüer, neyde Ali Osman Erdoğdular, klarnette Tanju Erol, ritim sazıyla Rahmi Göçmen. Programımızı Sevilay Tunalı sizler için hazırladı. Ton Meister'imiz Birsel Acar, teknik yönetmenimiz Selda Kış ve ben Suat Güney. Hepinize mutluluklar diliyoruz ve sizleri bir Hicaz potporu ile güzel günlere uğurluyoruz efendim.

0: TRT Name.
1: Saat 16.
0: Haberler.
1: İyi günler, ben Arzu Meliye. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Vakıflar Haftası programı kapsamında restorasyonu tamamlanan 202 eserin açılışını yaptı. Erdoğan, paradan başka kıblesi olmayanlar vakıf ve derneklerimizi hedef alsalar da hizmete adanmış yürekleri kutlu mücadeleden vazgeçiremiyorlar dedi. Son 24 yılda yurt içi ve dışında 5970 tarihi eserin restorasyonu tamamlandı. Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı Saha 2026 kapılarını ziyaretçilere açtı. Başta Baykar, Aselsan, Roketsan ve Havelsan olmak üzere Türk devleri sahne aldı. Yeni yerli ve milli teknoloji ürünleri ilk kez Dünya Savunma Sanayi vitrinine çıktı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dünya genelinde yaşanan savaşların yerli ve milli savunma sanayinin önemini ortaya çıkardığını söyledi. Son 23 yılda savunma sanayinde Türkiye Cumhuriyeti sessiz bir devrim yaşadı, dedi. Türkiye'nin ilk kıtalar arası balistik füzesi Yıldırım Han İstanbul'da Saha 2026 fuarında tanıtıldı. Milli Savunma Bakanlığı ARGE merkezince geliştirilen Yıldırım Han, sesin 25 katına ulaşan hızıyla dikkati çekti. Mavi Vatan'ın koruyucularına bir yenisi ekleniyor. Otonom kamikaze deniz aracı Cellat ilk kez Saha 2026'da vitrine çıktı. Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen Cellat 2 ay içinde göreve hazır hale gelecek. Avrupa Komisyonu'nun Akdeniz Komiseri Dubravac Şuica Türkiye'yi ziyaret etti. Komiser Şuica, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Ankara'da bir araya geldi. Toplantının ana gündemini Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin geleceği oluşturdu. Amerikan merkezli haber sitesi Axios, İran'la Amerika'nın tek sayfalık bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya yakın olduğunu iddia etti. Başkan Trump da Tahran'ın üzerinde anlaşmaya varılan şartları kabul etmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın açılacağını, aksi takdirde bombardımanın daha şiddetli başlayacağı tehdidinde bulundu. Çin'de temaslarda bulunan İran Dışişleri Bakanı Arakçı da yalnızca adil ve kapsamlı barışı kabul ederiz dedi. Adalet ve Emniyet Teşkilatları'nın koordineli çalışması bir karanlık dosyayı daha aydınlattı. Antalya'da günlerdir aranan Kübra Yapıcı'nın cinayet zanlıları düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hiçbir suç cezasız kalmayacak vurgusu yaptı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çocukları dijital dünyadaki risklere karşı korumak için adım attıklarını söyledi. Evlatlarımızı ekranların insafına terk etmemeliyiz dedi. Konya'da konuşan Bakan Tekin, öğrencilerin sosyal ve aile ilişkilerinin yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Doğum izinleri annelerde 16 haftadan 24 haftaya, babalardaysa 5 günden 10 güne çıkarıldı. Çalışan anneler için ek doğum izni başvuruları da başladı. İlave 8 haftalık doğum izninden yararlanabilmek için doğumun 16 Ekim 2025 ve sonrasında gerçekleşmiş olması şart. 15 Ekim 2025 ve öncesinde yapılan doğumlarsa söz konusu düzenleme kapsamına dahil edilmiyor. MHP'de olan kongre süreci başladı. İlk kongre için Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlattığı Samsun'un İlk Adım ilçesi seçildi. Kongre tarihi de mücadelenin 107. yıl dönümü olan 19 Mayıs 2026 olarak belirlendi. Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Sarı Lacivertli Kulübün 6-7 Haziran'da gerçekleştireceği olağanüstü seçimli genel kurulda aday olduğunu açıkladı. Yıldırım, diğer adaylara da birleşme çağrısı yaptı. Hıdır Ellez, bereket ve bolluğun simgesi, baharın habercisi olarak biliniyor. Asırlardır nesilden nesile aktarılan gelenek yurdun dört bir yanında çeşitli etkinliklerle kutlandı. Dikkatsizlik ve kural ihlalleri yine trafik kazalarına sebep oldu. Yurtta meydana gelen kazalarda bir kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Haberleri sunduk.

0: TRT Name.
1: Sayın dinleyiciler, İzmir Radyosu'nun hazırladığı Mahmut Beki yönetimindeki Uşak Faslı'nı dinleyeceksiniz. Ara taksimini neyle Yavuz Akalın yapacak?

0: SRC Name.
1: Saat 18.
0: Haberler.
1: İyi akşamlar sayın dinleyenler. Spikeriniz Sevda Türkerim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Vakıflar Haftası kutlama programında konuştu. Paradan başka kıblesi olmayanlar, vakıf ve derneklerimize hedef alsalar da hizmete adanmış yürekleri kutlu mücadeleden vazgeçiremiyorlar dedi. Erdoğan, restorasyonu tamamlanan 202 eserin açılışını yaptı. Son 24 yılda yurt içi ve dışında 5970 tarihi eserin restorasyonu tamamlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dünya genelinde yaşanan savaşların yerli ve milli savunma sanayinin önemini ortaya çıkardığını söyledi. Son 23 yılda savunma sanayinde Türkiye Cumhuriyeti sessiz bir devrim yaşadı, dedi. Aselsan'ın milli imkanlarla geliştirdiği çok katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe, 6 yeni yetenekle güçlendirildi. Sistemin yenilikleri Saha 2026 Savunma Sanayi Fuarı'nda tanıtıldı. Ilgar, Koral, Gökalp, Gökberk, Miğfer ve Ejderha, Gökbatan'da farklı tehditlere karşı görev üstlenecek. Türkiye'nin ilk kıtalar arası balistik füzesi Yıldırım Han İstanbul'da Saha 2026 fuarında tanıtıldı. Milli Savunma Bakanlığı Ar-Ge merkezince geliştirilen Yıldırım Han, sesin 25 katına ulaşan hızıyla dikkati çekti. Mavi Vatan'ın koruyucularına bir yenisi ekleniyor. Otonom kamikaze deniz aracı Cellat ilk kez Saha 2026'da vitrine çıktı. Tamamen yer

Ve milli imkanlarla üretilen Cellat 2 ay içinde göreve hazır hale gelecek. Avrupa Komisyonu'nun Akdeniz Komiseri Dubravka Şuica Türkiye'yi ziyaret etti. Komiser Şuica, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Ankara'da bir araya geldi. Toplantının ana gündemini Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin geleceği oluşturdu. Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi'nin 3. toplantısı Ankara'da düzenlendi. Enerji, ekonomi, savunma ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Toplantı sonrası diplomatik ve yeşil pasaport olarak bilinen hususi pasaport sahiplerine yönelik vize muafiyeti anlaşması imzalandı. Amerika Birleşik Devletleri Merkezi haber sitesi Axios, İran'la Amerika Birleşik Devletleri'nin tek sayfalık bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya yakın olduğunu iddia etti. Başkan Trump da Tahran'ın üzerinde anlaşmaya varılan şartları kabul etmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın açılacağını, aksi takdirde bombardımanın daha şiddetli başlayacağı tehdidinde bulundu. Çin'de temaslarda bulunan İran Dışişleri Bakanı Arakçı de yalnızca adil ve kapsamlı barışı kabul eder istedi. İsrail'in Gazze'deki soykırım ve işgal politikası nedeniyle sağlık hizmeti alamayan 3 Filistinli Türkiye'ye getirildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hastaların Adana Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındığını kaydetti. Türkiye, merhametin, kardeşliğin ve şifanın adresi olmaya devam edecek dedi. Adalet ve Emniyet Teşkilatlarının koordineli çalışması bir karanlık dosyayı daha aydınlattı. Antalya'da günlerdir aranan Kübra Yapıcı'nın cinayet zanlıları düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hiçbir suç cezasız kalmayacak vurgusu yaptı. Doğum izinleri annelerde 16 haftadan 24 haftaya, babalardaysa 5 günden 10 güne çıkarıldı. Çalışan anneler için ek doğum izni başvuruları da başladı. İlave 8 haftalık doğum izninden yararlanabilmek için doğumun 16 Ekim 2025 ve sonrasında gerçekleşmiş olması şart. 15 Ekim 2025 ve öncesinde yapılan doğumlarsa söz konusu düzenleme kapsamına dahil edilmiyor. MHP'de olağan kongre süreci başladı. İlk kongre için Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlattığı Samsun'un İlk Adım ilçesi seçildi. Kongre tarihi de mücadelenin 107. yıl dönümü olan 19 Mayıs 2026 olarak belirlendi. Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Sarı Lacivertli Kulübün 6-7 Haziran'da gerçekleştireceği olağanüstü seçimli genel kurulda aday olduğunu açıkladı. Yıldırım diğer adaylara da birleşme çağrısı yaptı. Hıdır Ellez, bereket ve bolluğun simgesi, baharın habercisi olarak biliniyor. Asırlardır nesilden nesile aktarılan gelenek, yurdun dört bir yanında çeşitli etkinliklerle kutlandı. Haberleri sunduk.

Evet sevgili TRT Name dinleyicilerimiz merhabalar. Akustik Name programından hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Bugün yine birbirinden güzel şarkılarla sizlerleyiz yaklaşık bir saat. Ve o güzel şarkıyla başladık Yusuf Nalkesen'in güzel bestesi olan ve yaklaşık 600 tane besteye imza atan, 1000 tane güfteye imza atan Yusuf Nalkesen. Allah rahmet eylesin. Onun bir güzel eserini biz sizler için seslendirdik. Efendim bugün ton masterimiz Mutlu Hiç Yılmaz. Ve stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş. Çok değerli arkadaşlarımı sizlere takdim etmek istiyorum. Evet, kemanda Ahmet Çağlaroğlu. Kanunda Cemil Atikoğlu. Utta Gökhan Macit. Klavyede Kazım Batur Ertem. Ve ritim sazda bugün bizlerle yine Bilal Bilke beraber olacak. Evet, bugün size sürprizlerimiz var sevgili dinleyicilerimiz. Sakın radyolarınızı kapatmayın. Lütfen hatta sonuna kadar açın. Can kulağıyla dinleyin. Hepinize bugün inanılmaz güzel eserler getirdik. Ve o güzel saatinize, güzel duygularınıza tercüman olacağız. Hemen Zeki Müren'in bir şarkısıyla devam etmek istiyorum. Muhayyer Kürdi makamında. Yaşamak zevki verir ruhuma sonsuz kederim. Seni yalnız seni çılgın gibi hala severim. Bilirim hiç beni güldürmeyecektir kaderim. Seni yalnız seni çılgın gibi hala severim.

0: TRT Name.
1: Evet sevgili TRT Name dinleyicilerimiz, ben Bahadır Özüşen ve çok sevdiğim değerli arkadaşlarımla birlikte bugün sizlerin güzel duygularınıza tercüman oluyoruz şarkılarımızla.

Sürprizimiz var, türkülerimizle diyeceğiz. Efendim, bu Zeki Müren'in güzel şarkısı Yaşamak zevki verir ruhuma sonsuz kederim. Güftesi Vedat Şenyol'du. Harika bir eser. Şimdi aynı güzellikte sevgili hocam Avni Anıl'ın bir eseri var. Aşk nedir, nasıldır bilen var mı? Sevip de her zaman gülen var mı?

Evet işte aşk böyle bir şey. Aşk nedir, nasıl bilen var mı sorusuna bence herkesin bir cevabı vardır. Değil mi? Evet, şimdi sevgili hocama Allah'tan rahmet diliyorum. Şimdi çok özel bir eser daha var. Nihavend yine makamında bir fantezi eser. Saadettin Kaynak, Vecdi Bingöl sözlerini bestelemiş ki genelde de zaten müthiş ikillerdir. Saadettin Kaynak ve Vecdi Bingöl, kalplerden dudaklara yükselen sesi dinle. Buyurun arkadaşlarım.

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, evet böyle güzel şarkılarımıza hem siz eşlik ediyorsunuz hem biz burada o kadar keyifli bir şekilde program yapıyoruz ki gerçekten arkadaşlarımızdan hepsi müzik işine az, birbirinden değerli arkadaşlarım. Şimdi mızraplar gelelim diyorlar, oradan işaret ediyorlar. Olur, ne güzel. Partisyon yapıyoruz da biz bu arada. Cemilciğim oradan işaret ediyor bana. Harika bir icaz şarkımız var. Hiçbir şeyde gözüm yok, sen yanımda ol yeter. Tabii bu şarkıyı armağan da etmek istiyoruz biz bu arada. Böyle bizi dinleyen hastanede bir hastalarımız da var. Onlara şifa olsun diyoruz. Hicaz makamı şifadır zaten. Bilalciğimin de ablası herhalde oradaymış. Ona da buradan selam olsun. Yolda yolcularımız var. Onlara da. Yolcularımız lütfen. Yolcuların duası kabul olur derler. Bize de lütfen dua edin, olur mu? Teşekkür ediyoruz. Efendim buyurun bakalım. Hiçbir şeyde gözüm yok, sen yanımda ol yeter.

Evet TRT Name dinleyicilerimiz, Fethi Kahramahmutoğlu'nun bu güzel eseri gerçekten hepimizi böyle ve ne kadar da isabet oldu böyle hastalarımıza da hakikaten şifa olsun diye. Diyor ya işte, sızlayan her yerimin şu çileli serimin, sahipsiz dertlerimin çaresini bul yeter. Ne güzel şarkılarımız hepimizin gönüllerine şifa alıyor. Efendim aynı güzellikte Muzaffer İlkar şarkısına geçmek istiyorum. Aranameyi duyduğunuz zaman zaten Hicaz makamının o güzelliğini, o tadını alacaksınız. Şöyle hep beraber, hadi buyurun arkadaşlarım. Bahadır Özüşen ve Ankara Radyosu'ndan TRT Name'den buyurun.

0: TRT Name.
1: Evet sevgili dinleyicilerimiz, harika şarkılar dedik gerçekten. Yolda olanlar var, bizi her nerede dinliyorsanız hepinize selam olsun. Yolcularımızın da yollar açık olsun. Bizi dinleyenler, her dinleyicimize selam olsun diyoruz. Şimdi demin demiştim ya sürprizlerimiz var diye, ben şimdi bağlamamı aldım elime. Evet, bir Neşet Ertaş türküsü okuyalım dedik bugün. Ve arkasına da çok güzel bir tane türkümüz var. Yani iki tane türkümüz var bugün. Ben bağlamamla çalıp sizler için okuyacağım. Ah yalan dünyada, yalan dünyada, yalandan yüzüme gülen dünyada bir tanesi. Bir de birazdan. Hadi bakalım.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, işte bağlamamızla türkülerimize ses vermeye çalıştık sevgili arkadaşlarımla beraber. Tabii ben Sivaslı olduğum için ilk çaldığım enstrüman bağlama. Sivas'ın biliyorsunuz bu yani öz enstrümanıdır. Veysel diyarı, kolay değil. Efendim şimdi yine güzel bir türkü İhsan Öztürk derlemiş bunu. Bir Malatya türküsü bu. Çok da güzel bir türkü hakikaten hepinizin bildiği ve eşlik edebileceğiniz yine. Bir ay doğar ilk akşamdan. Geceden neydem neydem geceden. Şavkı vurur pencereden bacadan. Dağlar kışımış, yolcu üşümüş, perişanım ben.

0: TRT Name.
1: Evet, TRT Name, akustik name programından, TRT Name'den sizlere sesleniyoruz. Sazımı bıraktım. Güzel iki türkümüz sizlerle beraber oldu. Güzel duygularımız oldu. Güzel duygularımıza tercüman oldu. Şimdi son iki şarkımız var. Yine artık programımızın bize ayrılan sürenin sonuna doğru yavaş yavaş geliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, ben Bahadır Özüşen ve arkadaşlarım, çok kıymetli saz arkadaşlarımla beraber, ekibimizle beraber, şimdi Şerif İşti'nin Hüzzam makamında bir şarkısı var. Çok sevdiğim bir şarkı o benim. Yine bir sızı var içimde. Akşam oldu diye. Gözüm acıyor, ağlarım hala bilmem niye. İstemem geceyi, onda mehtap gam oldu diye. Evet, bunun böyle güzel bir aranamesi, kodası var. Beylik aranamesi. Hadi buyurun arkadaşlar, Hüzzam makamına şöyle akalım.

Allah diyoruz. Vallahi başka bir şey değil mi? Güzel. Güzel. Cemil'cim de tamamladı, sağ olsun. Evet. Vallahi biz böyle şarkıların büyüsüne kapılıyoruz. Bu duygu deryasının içinde. Sizlerle beraber paylaştığımız için de ayrıca mutluyuz. Ayrıca mutluyuz. Evet sevgili TRT Name dinleyicilerimiz. Hepinizi seviyoruz ama programımızın artık sonuna geldik. Şerif İçli'nin bu güzel hüzzam şarkısının arkasına. Evet 99 depreminde kaybettiğimiz Ziya hocamız, beraber çalışmaktan gurur duyduğumuz, bizim şefliğimizi yapmıştır ve biz onunla beraber çok programlar yaptık. Radyo Sanatçıları konseri olsun, diğer vesaire, diğer konserler olsun. O kadar zevkli repertuar hazırlardı ki. Evet, onu da anmış olalım. Onun hüzzam makamındaki bir şarkısıyla kapatacağız ama ben kapanışı yapayım isterseniz Aslı'cığım, olur mu? Aslı Boler ve sevgili Tomas Terimiz oradan bakıyor. Efendim, bugün... Evet, bulursam tabii kağıdımı yapacağım Aslı'cığım inşallah. Evet, Mutlu Hiç Yılmaz bugün Tomas Terimizdi. Osman Ateş program... stüdyo teknik görevimizdi. Program yapımcımız Aslı Boler ve stüdyomuzda bana eşlik eden çok kıymetli saz arkadaşlarımı takdim edeyim. Kemanda Ahmet Çağlaroğlu, kanunda Cemil Atikaoğlu, Utta Gökhan Macit, klavyede Kazım Batur Ertem ve ritim sazda Bilal Bilke'ydi. Efendim ben mikrofonlarınızın başında Bahadır Özüşen. En güzel günler, en güzel şarkılar sizlerle olsun diyoruz. Müzik iyileştirir diyoruz. Ziya Taşkent'in o harika şarkısıyla artık programımıza son veriyoruz. Ne bekledim sevgiden, ne kaldı bak elimde.

İstanbul'dan merhaba sevgili dinleyenler, TRT Name'ye hoş geldiniz. Bugün 6 Mayıs Çarşamba, akşamın sesi programıyla bir kez daha huzurlarınızdayız. Bu akşam da sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyor, günün yorgunluğunu akşamın dinginliğiyle ve musikinin zarafetiyle uğurluyoruz. Belki bir pencere kenarında, belki yolda, belki de sevdiklerinizle birlikte. Nerede olursanız olun, bu akşam sesimiz size eşlik etsin istiyoruz. Türkiye radyo yayıncılığına tam 99 yıl önce bugün 6 Mayıs 1927'de ilk adımını attı. Büyük Postane'nin çatı katından yükselen o ilk anonsla başlayan yolculuk Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun 1964'te kurulmasıyla daha da köklendi. Amatör bir heyecanla başlayan bu serüven zamanla milletin hafızasında yer eden büyük bir kültüre dönüştü. TRT radyoları olarak 99 yıllık bu köklü geçmişinizin de sesi, sözü ve musikiyi sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Çünkü radyo bazen bir dost sesi, bazen bir hatıra, bazen de kalpten kalbe kurulan görünmez bir köprü çünkü. Bugün sadece bir yayını değil, aynı zamanda radyo gününü kutluyoruz. Bu özel gün vesilesiyle mikrofon başında iz bırakmış tüm ustalarımızı saygı ve rahmetle anıyor, radyoya ruh veren siz kıymetli dinleyenlerimize gönülden teşekkür ediyoruz. 6 Mayıs Dünya Radyolar... Düzeltiyorum efendim, bu bize özel çünkü. 6 Mayıs Radyo Günümüz kutlu olsun. Şimdi bu anlamlı akşamın ilk eserine doğru yol alıyoruz. Alaaddin Şensoy gelecek mikrofon başına. Bestesi Selahattin Altınbaş, güftesi Turgut Yarkent'e ait Muhayyer Kürdi eseri seslendirecek. Duydum ki unutmuşsun.

Tarihin derinliklerinden bir eserle buluşturduk sizlere efendim. Münir Nurettin Selçuk seslendirdi Buse'lik şarkıyı. Saçlarıma ak düştü. Eserin bestesi Saadettin Kaynak, güftesi Ramazan Gökalp Arkın'a aitti. Ve şimdi dinlemeye başladınız bile. Zeki Müren kendine ait o efsane Nihavend şarkıyı seslendiriyor. Bir Demet Yasemen.

Çok görmeyin ne olur. Belihan Altındağ sözleri seslendirdi. Beste ve güftesi İbrahim Özoral'a ait Hicaz eseri. Namelerimizin de yolculuğumuz sürüyor efendim. Şimdi önce Acem Kürdi bir eserde Ayla Büyük Ataman'ı dinleyeceğiz. Bestesi Saadettin Öktenay, güftesi Mehmet Erbulan'a ait bu şarkının Aşkın Kanunu. Ve ardından Zeki Aytunca Zil, Şal ve Gül diyecek. Kürdi Licazkar eserin bestesi Münir Nurettin Selçuk, güftesi Yahya Kemal Beyatlı'ya ait.

Ağla gitar, çal gitar. Bu unutulmaz Nihavend eseri bu kez Özdemir Erdoğan yorumuyla dinledik. Bestesi Avni Anıl, küftesi Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait bir şarkıydı. Yarım saati doldurmak üzereyiz bu arada. Bu akşam bir saatliğine birlikteyiz. Zira programımızın hemen ardından özel konserimiz var. Şimdi Müzeyyen Senar'ı dinleyeceğiz. Acem Kürdi eserde Muallim İsmail Hakkı Bey'in o unutulmaz şarkısı Fikrimin İnce.

Bir Segah klasiği Büyük Bir Sesten Emel Sayın'dan dinledik. Dönülmez Akşamın Ufkundayız. Bestesi Münir Nurettin Selçuk, şiirse Yahya Kemal Beyatlı imzası taşıyordu. Ve şimdi sözü Anadolu'ya bırakıyoruz. Uzaklara gönderilen bir selam, gönülden kopan bir türkü. Nida Tüfekçi, Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği Allı Turna'mı seslendirecek.

Akşamın Sesinde yayınımız şimdi Suzinak makamında iki eserle devam ediyor. Önce Şimdi Uzaklardasın diyecek Zeki Müren'in eserini Mustafa Sağyaşar seslendirecek. Öncesinde klarnetiyle Tolga Akşit'in Taksim'ini dinleyeceğiz.

Safi Ayla'nın Uşak makamında bestelediği eseri kendisinden dinledik. Ah bu gönül şarkıları. Ve efendim sırada Hicaz makamında bir Alaaddin Yavaşça bestesi var. Artık bu salan bahçede bülbüllere yer yok. Seçil Heper'den dinliyoruz.

Müzeyyen Senar'ın sesinden dinledik. Dalgalandım da duruldum. Rüştü Demirci'ye ait unutulmaz muhayyer girdiği bir eserdi. Ve sevgili dinleyenlerimiz, Akşamın Sesi programının sonuna geldik. Musiki'nin kalpten kalbe kurduğu bu köprüde bizlere eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Yapımcımız bu akşam Melek Ancı'ydı. Teknik yönetmenimiz Selda Kış. Ve sunucunuz ben Tayfun Öçal. Yayınımızı TRT radyolarının 99. yılına özel olarak hazırlanan konsere devrediyoruz. Şimdi mikrofondan sahneye uzanan bu yolculukta sizleri bu muhteşem konserle baş başa bırakıyoruz. Yeniden 99. yılımız kutlu olsun. Yarın akşam aynı saatte görüşene dek nameyle kalın.

0: Evvel zaman içinde bir ses düştü bu topraklara. Bir nefes gibi, bir dua gibi yayıldı. Duyan kulaklarda iz, gönüllerde yurt oldu.
1: Henüz ekran yoktu, internet yoktu. Bir seda vardı ki menzili sınır tanımaz. Dağları aşar, ovalara iner, hanelerinize misafir olurdu.
0: O seda tam 99 yıldır bu memleketin hafızasında yankılanır. Kimi vakit bir türkü olur, kimi vakit bir haber. Ama daima bu milletin kalbinden doğar.
1: Sene 1927. Sirkeci'de mütevazı bir postane odasında ilk yayın yapıldı. Yalnızca 5 wattlık bir güçle. Ama manası bir milleti sarıp

0: sarmalayacak kadar büyüktü.
1: O cılız ses, o küçücük kıvılcım zamanla meşaleye döndü. Savaş yorgunu bir millete umut, cumhuriyetin hikayesine ortak oldu.
0: Derken o ses çoğaldı. Radyo Ankara oldu, Radyo İstanbul oldu, sonra Radyo İzmir, Radyo Erzurum, Radyo GAP Diyarbakır.
1: Ve biz o sihirli kutuyla birlikte ayrı iklimlerde yaşasak da hep aynı ezgide buluştuk. Kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına aynı sözde sustuk, aynı namede çoğaldık.
0: Ve bugün TRT radyoları 17 kanal milyonlarca dinleyen ve 99 yıllık bir irfanın taşıyıcısı.
1: Bu akşamsa bu köklü mirasın 99. yılında her biri kendi sesinde bir hatıra taşıyan 99 sanatçıyla aynı sahnede buluşuyoruz.
0: Sevgili seyircilerimiz, değerli dinleyenlerimiz, çok kıymetli misafirlerimiz, TRT Radyoları 99. yıl özel konserine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz
1: efendim. Hoş geldiniz. Efendim, bu özel geceyi TRT Müzik ekranlarından, TRT Türkü ve TRT Name radyo kanallarından ve TRT Radyo'nun sosyal medya hesaplarından, yani Facebook, YouTube, Instagram ve X'ten şu anda canlı olarak da izleyebilirsiniz.
0: Ve bu akşam burada sadece bir konser izlemeyeceğiz. Hep birlikte bir zaman yolculuğuna çıkacağız. Bir milletin asırlık ses hafızasına hep birlikte şahitlik edeceğiz.
1: Ve bu muhteşem geceye sesleriyle anlam katacak Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği sanatçılarımız ve TRT Ankara Radyosu çok sesli koromuz için hepinizden güçlü bir alkış istiyoruz.
0: Ve her notayı ince ince işleyecek kıymetli orkestramız için de sizlerden kuvvetli bir alkış rica ediyorum.
1: Ekranları başındaki değerli izleyicilerimiz, radyoları başındaki çok kıymetli dinleyicilerimiz ve şu anda bu mutlu günümüzü bizimle paylaşan çok değerli konuklarımız. Hani dedik ya, o sihirli kutudan yayılan sesler var ya, o seslerin içinde öyle bir ses var ki bir yanı Anadolu'nun ilk ışığına dokunur. Diğer yanı uzak ülkelerin rüzgarını yurdumuza taşır.
0: TRT Ankara Radyosu çok sesli korosu 1970'ten bu yana yalnızca şarkı söylemez.
1: Çünkü bazen Mozart'ın izinden yürür, bazen Muammer Sun'un melodileriyle bu toprakların hikayesini yeniden anlatır.
0: Mikrofonla sahne arasında kurduğu o zarif çizgide evrenselle bu topraklara ait müzik arasında bir köprü kurar ve nice insanımızın yolunu aydınlatır.
1: Ve şimdi TRT Ankara Radyosu çok sesli korosunu yönetmek üzere Şef Elnara Kerimova'yı alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar hocam.
0: Sesin manayla buluştuğu o özel anlar için TRT Ankara Radyosu çok sesli korosu sizlerle.
2: Bam!

0: 6 Mayıs 1927. İstanbul'da büyük postanenin çatı katından bir ses yükselir. Bugünün teknik imkanlarına göre belki cılız ama taşıdığı anlamla son derece güçlü bir ses.
1: Muhterem Sami, burası İstanbul telsiz telefonu.
0: İşte o an Türkiye'de radyo yayıncılığı resmen başlar. Bir milletin sesi ilk kez gökyüzüne karışır. Cumhuriyetle birlikte radyo yalnızca bir iletişim aracı değil...

bilginin, kültürün ve ortak hafızanın taşıyıcısı olur. Ajans haberleriyle dünya eve gelir, musiki heyetleriyle gönüller şenlenir, radyo tiyatrolarıyla sahneler zihinlerde kurulur. 1 Mayıs 1964'te Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun kurulmasıyla radyo yayıncılığı tek çatı altında toplanır. Bu yalnızca bir kurumsallaşma değil, aynı zamanda güvenin, kalitenin ve yenilikçi yayıncılığın başlangıcıdır. Yıllar geçer. Telsiz telefondan dijital yayıncılığa, büyük radyo alıcılarından cebimize sığan cihazlara uzanan bir dönüşüm yaşanır. Teknoloji değişir, dünya değişir. Ama bir şey hep aynı kalır. Radyo, insanın kalbine en hızlı ulaşan sestir. Savaşta da, barışta da, sevinçte de, hüzünde de radyo hep yanınızdadır. Kore Savaşı'nda, Kıbrıs Barış Harekatı'nda millet en doğru haberi radyodan alır. Tarlada, bağda, yolda hayatını planlar, saatini radyo sinyalleriyle ayarlar. Yakın tarihimizde de bu ses hiç susmaz. 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde karanlıktan aydınlığa giden yolda, Covid-19 sürecinde evlere moral taşırken, 2023 Kahramanmaraş depremlerinde en doğru bilgiyi en hızlı şekilde ulaştırırken hep sizinle olur. Radyo, gözlerinizi kapattığınızda bir tiyatro sahnesi, maç anında bir stadyum, bir ezgide dünyanın en büyük konser salonudur. Türk sanat müziğinin zarif nameleriyle, Anadolu'nun derin hikayesini anlatan türkülerle sizi anlatır. Bir asra yaklaşan tecrübesiyle TRT radyoları sadece geçmişin tanığı değil, geleceğin de sesi olmaya devam ediyor. Dilimizin, kültürümüzün ve ortak değerlerimizin en güçlü taşıyıcısı olarak. Radyo daima. Nice yıllara TRT radyo.

0: TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Koromuza teşekkür ediyoruz.
1: Bir zamanlar bir evde radyo açıksa sadece bir cihaz çalışmazdı. Bir kapı aralanırdı. Bilgiye, müziğe, hayata, dostluğa açılan kapı.
0: O kapıdan giren ses kimi zaman bir öğretmen gibi anlatır, kimi zaman bir dost gibi hikayemize ortak olurdu.
1: Çocuklar o sesten gelen masallarla büyüdü. Büyükler o sesle düşündü. Aynı sofrada bir araya getirdi koskocaman aileleri.
0: Öyle ki sokakta duyulan bir cümle yeterdi. Radyoda duydum ve bu söz tartışılmaz bir hakikate dönüşürdü.
1: Çünkü o ses yalnızca duyulmazdı. Yol gösterirdi, eşlik ederdi, yalnızlığı paylaşırdı.
0: Bugün o köklü sesin izleri bu sahnede yeniden hayat buluyor. Duyduğunuz sadece ezgiler değil, bir milletin heybesindeki anılardır.
1: Sevinciyle, hüznüyle geçmişten bugüne taşınan o güzel duygunun yankısı.
0: Ve şimdi bu büyük mirası ustalıkla yöneten bir isimle buluşuyoruz.
1: Koromuzu ve orkestramızı yönetmek üzere Şef Mustafa Acar'ı güçlü alkışlarla sahneye davet ediyoruz.

0: İlk önce TRT Ankara, İstanbul ve İzmir radyolarından oluşan Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği koromuzun ardından sanatçımız İsmail Altunsaray sizlerle olacak.
1: Ardından sanatçılarımız Ayşen Birgör, Nusret Yılmaz,
0: Dünya Tekin, Zafer Albayrak,
1: Mine Geçili, Suat Erdil,
0: Adile Kurt Karatepe ve Tuncay Kemertaş düetleriyle huzurlarınızda olacak. Elbette değerli alkışlarınızla.
1: Ve eşliklerinizle.

TRT radyoları 1927'den günümüze, müzikten spora, haberden eğitime, kültürden sanata 17 farklı kanalıyla Türkiye'nin en köklü yayın kuruluşu. Gelenekselden güncele zengin müzik arşivi. Doğru bilgi, güvenilir haber, maç naklen yayınları, kadim radyo dramaları. Usta sesler, özgün yorumlar, canlı performanslar. Deneyimli yapım yayın kadrosu, yaygın verici ağ ve dijital altyapısıyla TRT radyoları Türkiye'nin ve dünyanın her yerinde yine sizlerle.

0: teşekkür ediyoruz. Daha güçlü bir alkış duyabilir miyim acaba? Harikasınız, teşekkür ediyoruz.
1: Efendim, Türkiye'de radyo yayıncılığı 6 Mayıs 1927'de İstanbul Sirkeci'de Büyük Postane binasından yayılan ilk sesle başladı.
0: Bu ses kısa sürede ülkenin dört bir yanına ulaştı. 1927'de Ankara Radyosu, 1950'de İzmir Radyosu yayın hayatına başladı.
1: 1964 yılında Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, yani TRT'nin kurulmasıyla radyo yayıncılığı tek çatı altında toplandı.
0: TRT radyoları sadece haberin değil, kültürün, sanatın, müziğin ve hafızanın taşıyıcısı oldu.
1: Yani bu ne demek? Bugün dinlediğiniz her türküde, her şarkıda neredeyse bir asrın sesi var, değil mi?
0: Ve şimdi o sesi sahneye taşıyan sanatçılarımızla devam ediyoruz.
1: İlk önce sanatçılarımız Uğur Önür ve Umut Sülünoğlu sizlerle olacak.
0: Ve hemen sonrasında sanatçılarımız Esra İçöz, Alp Arslan,
1: Selcan Kökçen Şahin, Ali Çakar,
0: Nazlı Kanaat, Alper Diler birbirinden güzel eserlerle sizlerle olacak. Tabii ki o güçlü alkışlar yine ve bu büyük koroyla o güzel eşliklerinizi bekliyoruz.

TRT radyoları sesiyle zamanı aşan, müziğiyle kalpleri birbirine bağlayan güçlü bir yayın geleneğini dinleyicisiyle buluşturmaya devam ediyor. TRT sanatçıları şehir konserleri. Her şehirde aynı duyguyu buluşturan, müziğin birleştirici gücünü sahneye taşıyan organizasyonlar. Özel yayın ve tematik konserler. Radyo frekansından sahnelere uzanan, farklı türleri ve güçlü yorumları dinleyiciyle buluşturan etkinlikler.

0: hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Stüdyo dışı programlar. Şehirlerin meydanlarında, parklarında ve üniversitelerinde müziği ve eğlenceyi dinleyiciyle buluşturan yayınlar. Radyo dramaları. Geleneğin izini süren, sesiyle hikaye kuran ve dinleyiciyi hayal dünyasına davet eden yapımlar.
2: Kısa da istedik ki...
3: Sen benim büyüğümsün, ablamsın.
1: Sesiyle, sazıyla ve sözüyle kalplerdeki yolculuğun adı olan TRT Radyoları her zaman, her yerde en yakın dostunuz.
4: Nasıl radyodan bahsedelim?
1: Radyo daima.

0: Hakan'cığım.
1: Efendim.
0: Şu kuyruğuma inşallah basmazsın.
1: Yani aşk olsun ya, hep aynı muhabbet. Ya bir kere bastığımı gördün mü?
0: Hiç görmedim.
1: Görmedin mi?
0: Hiç görmedim.
1: Peki tamam, yayında gördün mü?
0: Yok,
1: hep böyle
0: var.
1: Kocaman kuyruklar giyiyorsun, yayında bastın mı?
0: Özel gecemiz, tabii ki giyeceğim
1: ama
0: bugün.
1: Ama sor bakalım, basmak istedin mi?
0: Olamaz, öyle bir şey düşünmüş olamazsın.
1: Vallahi ne yalan söyleyeyim, istedim. Çünkü o kadar başarılı ki bir ayağını kaydırıvereyim dedim. Yıllar içinde istedim yani bunu.
0: Ay ama... sen iste, ben kendim kayarım ya burada.
1: Estağfurullah.
0: Hiç problem
1: ama
0: değil.
1: Ama kıyamadım, vazgeçtim.
0: Niye?
1: Niye diye sor, evet.
0: Niye,
1: evet.
0: Niye?
1: Çünkü sen bizim kuyruklu yıldızımızsın.
0: Aha, teşekkür ederim. Sen de bizim kutup yıldızımızsın.
1: Niye, şakalar soğuk mu?
0: Estağfurullah, öyle bir şey demedim. Tabii ki bütün radyolarımızda çalışan arkadaşlarımız, emek verenlerin tamamı birer yıldız. Büyük emekler veriyorlar. Hakikaten kulaklarınıza ulaşan o sesler size gelinceye dek öylesine güzel emekler var ki o mutfağında özellikle.
1: Kimler o yıldızlar?
0: Tabii ki radyolarımız, Ankara radyomuz. Ben alkış istiyorum sizlerden.
1: Hepsine birer alkış isteriz.
0: İstanbul radyomuz, Trabzon radyomuz, Erzurum radyomuz, GAP Diyarbakır radyomuz, Çukurova radyomuz, Antalya radyomuz ve İzmir radyomuz. Her birinde çalışan arkadaşlarımızı biz de yürekten alkışlıyoruz. İyi ki varlar.
1: Tabii şimdi hakta yememek lazım. Bunların hepsi bizim göz bebeğimiz, gökteki yıldızlarımız ama
0: tabii ki,
1: bir şey
0: tabii
1: eksik
0: ki.
1: Değil mi? Bunlar kiminle var? Dinleyicilerimiz, onlar da yıldız değil
0: evet.
1: mi?
0: Evet.
1: Size de bir alkış.
0: Başımızın tacı dinleyicilerimiz. Sizler yüreğimizin en güzel köşesindeki en güzel tahtta oturuyorsunuz. Yürekten teşekkür ediyoruz.
1: Yani
0: sizler bizi çok mutlu ediyorsunuz. Radyolardan size bu sesleri ulaştırırken mikrofonun başında, çünkü radyonun öyle bir özelliği var. Hızlı geri dönüş alabiliyoruz. Sizlerin sevgisini, sizlerin o güzel duygularını alıyor olmak bizi o kadar çok mutlu ediyor ki belki de o yüzden böyle genç kalıyoruz, dinç kalıyoruz. Değil mi?
1: Alkış istiyor, ben çok iyi biliyorum. Peki bütün bu yıldızlar bir araya geldiği zaman ne oluşturuyorlar?
0: Samanyolu oluşturur. Ne olacak?
1: Bir dakika. Samanyolu. Herhalde bilmeyeniz yoktur değil mi Samanyolu?
0: Evet, Samanyolu şarkısını.
1: Bende yok diyor beyefendi. Bende yok. O yok
0: bence
1: bende.
0: Bence vardır.
1: Vardır.
0: Sen hiç...
1: Şimdi şu cep telefonlarını bir çıkaralım mı? Bir ışıklarını bir yakalım mı? Şöyle bir Samanyolu
0: yıldız
1: yapalım
0: olacağız.
1: Mı burada?
0: Yıldız.
1: Samanyolu yapalım. Yıldız. Harika.
0: Ay çok güzel gözüküyorsunuz.
1: O zaman hanımefendi başlayın, buyurun.
0: Ben.
1: Evet.
0: Şefim.

0: Umun vazgeçilmez bir eşisin.
1: Bir şarkısın sen.
0: Ömür boyu. Hep beraber.

0: şarkısın sen. Ömür boyu sürecek. Değerli dinleyenlerimiz, iyi ki varsınız.
1: Biz o şarkı sizsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Evet.
0: Devam edelim
1: devam
0: o zaman.
1: Edeceğiz. Devam edeceğiz. Bütün hızımızla devam edeceğiz. Yerimizde durmuyoruz. 99. yılımızın coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. Var mıyız? Mutlu muyuz? Keyifli miyiz? Ve öncelikle ses sanatçılarımız için sizden şöyle moral alkışı alayım. Şöyle en güçlüsünden. Saz sanatçılarımız için de alalım.
0: Şeflerimiz için de ben alayım.
1: Ve şeflerimiz.
0: Ve sırada
1: evet,
0: ne var?
1: Evet. Sanatçılarımız Mustafa Kemal Şimşek ve Özgür Eren önce.
0: Ömer Faruk Güney, Elif Güreşçi sonra.
1: Şeymuz Esenkuş ve Senem Akdemir.
0: Son olarak da sanatçılarımız Volkan Aslan Tulumu'yla ve Volkan Karaoğlu Kemençesi'yle huzurlarınızda olacak. Elbette ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz.
1: Alkışlarınızla.

0: TRT Radyo 1. Eğitim, kültür, haber ve spor içerikleriyle Türkçenin doğru ve etkili kullanımını önceleyen, köklü radyo dramaları ve nitelikli programlarıyla öne çıkan ulusal radyo kanalı. TRT FM, Türkiye'nin genelinde güçlü verici ağıyla kesintisiz erişim sağlayan, güncel müzik akışı, DJ sunumları, canlı yayınlar ve sahne performanslarıyla dinamik yayın yapısı sunan ulusal müzik kanalı.
1: Frekans farkıyla TRT FM'deydiniz.
0: TRT Radyo 3. Klasik müzikten caza, rock'tan dünya müziklerine uzanan geniş repertuarı, konser kayıtları ve tematik programlarıyla evrensel müzik kültürünü yansıtan tematik müzik kanalı. TRT Türkü. Türk halk müziğinin köklü mirasını yöresel tavır ve özgün icralarla yaşatan, kültürel sürekliliği sağlayan Türk halk müziği kanalı. TRTname, Türk sanat müziğinin makam, usul ve repertuar zenginliğini seçkin eserler ve arşiv kayıtlarıyla dinleyiciye sunan Türk sanat müziği kanalı. TRT Radyo Haber, güncel gelişmeleri, son dakika haberlerini ve meteorolojik bilgileri hızlı, tarafsız ve güvenilir biçimde aktaran haber kanalı. Bölge radyoları, yerel kültürü, yaşam biçimini ve bölgesel gündemi yansıtan, bulunduğu coğrafyayla güçlü bağ kuran ve yerelle ulusal arasında köprü işlevi gören bölgesel yayın kanalları. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, yurt dışındaki vatandaşlara ve gönül coğrafyasına yönelik yayınlarıyla Türkiye'nin kültürel, sosyal ve güncel birikimini uluslararası ölçekte kısa dalga, uydu ve internet üzerinden aktaran radyo kanalı. TRT Memleketim FM, yurt dışı dinleyicilere hitap eden, Türkiye ile kültürel bağı müzik üzerinden güçlendiren uluslararası müzik kanalı. TRT Voice of Türkiye, 41 dilde yayın yaparak Türkiye'nin perspektifini küresel kamuoyuna kendi ana dillerinde aktaran çok dilli uluslararası radyo kanalı. TRT Radio World, uluslararası gündemi haber, analiz ve yorum ekseninde ele alarak küresel dinleyiciye ulaştıran uluslararası haber kanalı. TRT Radio Kürdi, Kürtçe dilinde müzik, haber ve kültür içerikleri sunarak çok dilli yayıncılık anlayışına katkı sağlayan ulusal radyo kanalı. TRT Radyo El Arabiya, Arapça yayınlarıyla bölgesel gelişmeleri, analizleri ve kültürel içerikleri dinleyiciyle buluşturan uluslararası radyo kanalı.
2: Hatıralardır insanın yaşamına yön veren, onu geçmişine bağlayan, mutlu, mutsuz hatıralar. İnsanın yaşamında öyle anlar vardır ki geçmesini, bitmesini hiç istemez. Şu anda da bu özel ve güzel gecenin bitmesini istemediğimiz gibi. Evet, bazı geceler kalplere yerleşir. Orada yaşamaya devam eder.
3: Bu gece o gecelerden biriydi hepimiz için. Sayın Genel Müdürümüzün iradeleri, Radyo Daire Başkanlığımızın ve İç Yapımlar Dairemizin emekleriyle gerçekleştirilen harika bir gece. TRT radyolarının 99 yıllık

0: Sesi 99 sanatçımızın nefesiyle bu sahnede yeniden çoğaldı. Bir asıra yaklaşan bu kültürel miras bu gece yeniden hayat buldu.
1: Sözler ezgiye dönüştü, ezgiler hafızaya, hafızaysa bir milletin ortak duygusuna.
0: Bu sahnenin her anında emeği olan Türk halk müziği, Türk sanat müziği, ses ve saz sanatçılarımıza ve TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Koromuza
1: ve bu büyük buluşmayı yöneten Şef Elnara Kerimova ve Şef Mustafa Acar'ı sahneye davet ediyoruz. Alkışlarınızla gönülden de teşekkür ediyoruz.
0: Ve elbette en büyük teşekkürümüz, az önce de söylediğimiz gibi, 99 yıldır bu sesi taşıyanlara, bir lambalı radyonun başında dinleyenlere, bir arabada yolda eşlik edenlere, bir telefondan kalbini alanlara.
1: Kısacası bu sesi hiç bırakmayan siz değerli dinleyicilerimize.
0: Çünkü bu ses bir yayın değil, bir hatıra, birlikte yaşanan bir hafıza. TRT radyoları ise bu hafızanın da kendisi.
1: Ve şimdi bu büyük gecenin finalini hep birlikte tamamlıyoruz. Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği korolarımızla ve TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Koromuzla.
0: Çünkü bazen bir türkü insanı birleştirir, bazen bir şarkı zamanı durdurur. Ama müzik varsa biz hep birlikteyizdir. Ben Hakan Urgancı.
1: Ve ben Ayfer Durak. TRT radyolarının 99. yılı kutlu olsun, nice yıllara,
0: sevgiyle kalın.
1: Müzikle kalın, radyo daima Allah'a emanet olun.

Solo Şarkılar programını dinleyeceksiniz. Doğan Dikmen yönetimindeki programda Hüzzam makamındaki eserleri koro seslendirecek. Ara taksimini kemanla Kemal Demir yapacak.

Merhaba sevgili TRT Name dinleyenleri. Gül Zamanı programından hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Ben Gül Yazıcı ve bana refakat eden kıymetli arkadaşlarım Kanun'la İsmail Karaşin, Violonsel'le Özgür Özgüler, Tamburla Pelin Değirmenci. Yayın ve yapımda emeği geçen Sevilay Tunalı ve ton masterimiz Barış Baykal da bu akşam bizlerle beraber. Sevgili radyo severler, bugün çok özel bir gün bizler için. Radyoculuğun 99. yılını kutluyoruz bugün. Türkiye'de radyo yayıncılığının temeli 6 Mayıs 1927'de İstanbul Sirkeci'deki Büyük Postane binasında Eşref Şefik Bey'in anonsuyla atılmıştır. Ve bu tarih Türkiye'de radyo yayıncılığının başlangıcı ve radyo günü olarak anılıyor. Haber bültenleri, radyo tiyatrosu, müzik programları ilk öne çıkan program türleri olmuş radyoda. Halkın günlük hayatının önemli bir parçasını oluşturuyordu radyo. Müzik programlarında, sanatçılarda, stüdyoda canlı performans sergiliyorlardı. Bugün de halen var canlı yayınlarımız. Bizler doğal olarak tabii canlı yayınları tercih ediyoruz bant yayınlardan, değil mi? Daha heyecanlı ve daha güzel geçiyor diye düşünüyorum. Günümüzde radyo artık sadece FM değil, internet ve mobil uygulamalar üzerinden de dinleniyor. Bugün baktığımızda 99 sene olmuş yuvamız kurulalı ve seneye inşallah 100. yılımızı kutlayacağız. Tabii ki tüm dileğimiz 100. yılımızı Harbiye'deki radyo evimizde kutlamak olsun. Şimdi bugünkü programımıza dönecek olursak, Hacı Arif Bey'in Suzinak şarkısıyla programımızı açtık. Hocamız Bekir Sıtkı Sezgin seslendirdi şarkıyı. Uslanmadı hala emeli, bitmedi gönlüm. Ve Suzinak'la başlamışken Suzinak eserlerle devam edelim istiyorum programa. İlk eser Selanikli Ahmet Efendi'nin Suzinak şarkısı. Bir günah ettimse cana, Suzinak oldum yeter. Sağ iken öldüm, harap oldum, helak oldum. Pelin Değirmenci'nin Tambur Taksimi ile başlayacağız.

Elem geçer dedik ama hakikat öyle değil. Zevali yok, gamı aşkın bu mihnet öyle değil. İkinci eserimiz Fahri Kopuz'un Süznak şarkısı, Güfte Muhittin Bey'e ait.

Bestesi ve güftesi Yesari Asım Arso'ya ait. Şarkıyı seslendireceğiz şimdi gül zamanında. Ayrı düştüm sevgilimden, dünya bana dar oldu. Gurbet elde kimsesizim, buna sebep yar oldu.

Gül zamanında şimdi klarnetçi İbrahim Efendi'nin bir şarkısı var. Ben ilk bu şarkıyı Selma Sağbaş'tan dinlemiştim. Allah gani gani rahmet eylesin Selma ablamıza. Çok da beğenmiştim. Küçücük bir şarkı. Geçti alamı firakın canıma. Gel benim ahu bakışlım yanıma.

Nevser Hanım'ın, Nevser Kökdeş'in güfte ve beste beraber yazdığını hepimiz biliyoruz. Güftelerini genellikle kendisi yazıyor, kimseye bırakmıyormuş. Onun bir söznek eseri var. Seni gördüğüm gün beğendim, sevdim. Ne kadar sitemkarsın, lütufkarsın, ah ne yamansın demiş.

0: CRC Name. Hayat ve müzik.
1: Merhaba değerli dinleyiciler. Ben Çiğdem Yarkın.
2: Ben İncil Abertu.
1: Sizlere TRT Name İstanbul stüdyolarından sesleniyoruz. Teknik yapımcımız Tamer Yılmaz ve program yapımcımız Oğuz Unutulmaz. Evet, baharlara evet, devam ediyor
2: devam.
1: Muyuz? Evet.
2: İngiliz seyyah Lady Montagu 1717-1718 yıllarındaki Türkiye seyahatinden bir arkadaşına gönderdiği mektupta, ki sonra Şark Mektupları diye yayınlandı bu, Osmanlı'nın çiçek dili geleneğini anlatıyor. O kadar güzel ki bayıldım.
1: Ay, şahane, evet.
2: Burada bir muhabbetname buldum bak. Muhabbetname. Klasik Türk edebiyatında aşk, dostluk, tasavvufi konular veya öğütler içeren mektup tarzında yazılmış eserlere verilen isim muhabbetname. Hı-hı. Ve dostça yazılmıştır. Muhabbetname dediği ama bu değil. Bu yazılan hakikaten.
1: Evet.
2: Şimdi geleceğiz şeyin, Lady Montagu'nun anlatmak istediğine. Türklerde renk, çiçek, ot, meyve, taş, kuş, hemen hepsinin bir manası ve mısra vardır. İşte böylece mürekkep kullanmadan sitem, sevgi, dostluk, hatta havadisle, yani olayla Hı-hı. dolu mektuplar gönderebiliyorlar.
1: Evet. Ay, o dili bilene ama
2: aynı,
1: değil mi?
2: Tabii. tabii bilene. Ama biliyorlar.
1: Evet.
2: Karşıdaki de biliyor. Hı-hı. Peki halk sanatında çiçek var mı?
1: Vardı.
2: Olmaz mı?
1: Tabii
2: hem de
1: ki,
2: nasıl
1: hem de
2: var?
1: Nasıl?
2: Çiğiz işlemeleri Hı-hı. mesela. Lale, karanfil, sümbül, gül, menekşe, mine, papatya, gelin çiçeği, bahar çiçekleri, yıldız çiçeği, nar çiçeği, yasemin ıtır yaprağı
1: oh.
2: kullanılan çiçekler. Hı-hı. Kütahya'da oya çeşitleri. Hı-hı. Beyaz gül, yapraklı çifte gül, kandil çiçeği, gül hatmi, nergis, papatya, sarı papatya, hercai menekşe. Artık var mı acaba? Yok değil mi?
1: Yok. Yani bahçelerde bazen bu hercai menekşe dediğin küçük menekşeler,
2: evet,
1: değil mi?
2: Evet.
1: Küçük bahçelerde var, evet.
2: Hayır hayır, oyalarda
1: var. Ha, oyalarda.
2: Kim var. Yapıyor acaba bu kadar ince?
1: Var var.
2: Say mı?
1: Var tabii ki.
2: Aa, çok
1: var,
2: sevindim.
1: Yani Anadolu'da köylerde hala bunun şeyini, iğne oyalarıyla yapanlar.
2: Köyde insan mı kaldı ya yapacak?
1: Var.
2: Var.
1: Var, evet.
2: Ay, çok sevindim. Yabani sümbül, kavun içi karanfil Hı-hı. varmış. Çatlak karanfil,
1: Allah Allah.
2: Pembe karanfil, katmer karanfil, yedi veren karanfil, ebru karanfil, sarı karanfil.
1: Karanfil daha, çok fazla varmış.
2: Bu kadar karanfil
1: evet,
2: mi var?
1: Çiğdem niye yokmuş acaba?
2: Çiğdem, yazıklar olsun.
1: Evet,
2: o
1: üzüldüm.
2: Zaman, sen üzülme, sana güzel bir Konya türküsü
1: tamam.
2: dinleteyim.
1: Tamam.
2: Necmi Rıza Ağızkan'dan dinleyeceğiz.
1: Hı-hı.
2: Madem bu kadar karanfil okuduk.
1: Evet.
2: Karanfil oylum oylum geliyor selvi boylum. Selvi boylum gelince şen olur deli gönlüm. Karanfil oymak oymak olur mu yâre doymak. Konya yöresinden Ali evet. Çalışkan'dan alınma ve Muzaffer Sarı Sözen tarafından alınmış,
1: derlenmiş. Evet.
2: Derlenmiş Hicaz diyebileceğimiz bir türkü.

0: Necmi Rıza Ağızkan'dan bir Konya türküsü dinledik. Karanfil türküsü dinledik. Şimdi oyaların diline geçelim. Ay, oya dedik. Oyaların dili.
1: Ya,
0: bakalım
1: ya.
0: Neler varmış. Evet. Sarı bir yazma ve etrafındaki hercai çiçekler varsa, hercai menekşeler evet. Yani. Benim kocamın gözü dışarıda, benimle ilgilenmiyor
1: ya,
0: demekmiş.
1: İnanamıyorum biliyor musun buna?
0: Çok
1: yani
0: güzel.
1: Birileri çıksa da dese ki bizi dinleyen. Evet. Ya evet, benim orada vardı, yaşadığım yerde.
0: Veya hala bu var demekti. Dese keşke.
1: Var. Olabilir mi ya?
0: Böyle nameler gönderiyorlar mıymış acaba? Şahane.
1: Evet. Çok güzel.
0: Kırmızı biber oyalı bir şey takmışsa, işte yazmadır, mendildir filan. Kocamla aram zehir gibi acı, benim üstüme gelmeyin.
1: Ay çok güzel.
0: Aşk ve mutluluğun sembolü sümbül, mor sümbül oyası aşık kızı temsil ediyormuş.
1: Hmm.
0: Pembe sümbül nişanlı kızı, beyaz sümbül bağlılığı, sarı nergiz de ümitsiz aşkı temsil ediyormuş.
1: Allah Allah. Yani mesela müthiş. Bir yerde bir kız mor sümbüllü bir oyası olan bir şey taktı, yürüyor.
0: Evet.
1: Aa, bu kız aşık diyecek herkes.
0: Yani bana bakma, ben gönlümde birisi var yani demek.
1: Başka erkeklere.
0: Tabii.
1: Aa, pardon.
0: Sen beni beğenme, benim gönlüm dolu.
1: Evet. Hiç anlamamışım.
0: Aslında güzel.
1: Çok güzel.
0: Çok şahane.
1: İşte kadın diyor ya, hiç mürekkep kullanmadan,
0: evet.
1: Hatta hiç konuşmadan. Evet.
0: Evet, şimdi bir de çeyize konulan oya çeşitlerinin anlamlarına geldi sıra. Bir de böyle bir şey varmış. Sarmaş dolaş olsunlar diye sarmaşık motifli
1: oya.
0: Evet,
1: motif.
0: Oya evet. Yapılırmış. Muhabbetli olsunlar diye gül.
1: Evet.
0: Ondan sonra mutlu, çok mutlu olsunlar diye de papatya.
1: Çeyize konanlara
0: evet,
1: çeyize da bunlar
0: konanlar
1: yapılırmış.
0: Bunlarmış.
1: Bak aslında bak şimdi hani pozitif düşün bir şey var ya, pozitif düşün.
0: Evet.
1: Bunlar aslında ya.
0: Evet evet.
1: Bunlar mis gibi.
0: Aynen,
1: bunlar
0: öyle.
1: İşte o pozitif şeyle, duyguyla konuyor.
0: Evet.
1: Çok güzel.
0: Hepsi güzel olsun diye. Her evet. Şey güzel olsun diye.
1: Evet.
0: Evet, şimdi tasavvuf. Daki çiçeklerin, gül özellikle tasavvufta çok önemli çok. Yeri olan bir çiçek.
1: İslamiyet'te
0: evet. Ve tasavvufta dolayısıyla. Güldeste, şiir antolojisi.
1: Verilen isim.
0: Evet.
1: Yani ona bile gül
0: evet.
1: ismi konuyor.
0: Tasavvufta
1: Bektaş
0: nefeslerinde kullanılır. Hazreti Ali öleceğini anlayınca yanında bulunan Selman'a, bana bir deste gül getir demiş. Selman'ın getirdiği gül destesini eline aldıktan sonra da ölmüş.
1: Evet,
0: Anadolu'da
1: deniyor.
0: Evet, öyle bir rivayet var.
1: Evet.
0: Anadolu'da tarlaların arasına sınır çizgisi konurmuş. Gül ve bülbül de aşık ve maşukmuş. Böyle bir tasavvufi hikayeler çok tasavvufta. Evet, şimdi Saadettin Kaynağ'ın bir şarkısını Safiye Ayla'dan dinleyeceğiz. Vecdi Bingöl'ün güftesine yaptığı bir şarkı bu. Menekşelendi sular, sular menekşelendi. Esmer yüzlü akşamı dinledim yine sensiz. Leylak pırıltılarla bahçeler gölgelendi. İnledi yine bülbül, olmazmış gül dikensiz. Dikensiz gül olmazmış, çilesiz bülbül Ayşe. Her kuş bülbül olmazmış, her çiçekte gül Ayşe.

Safiye Ayla'dan güftesi Vecdi Bingöl'e ait olan Saadettin Kaynağı Nihavend şarkısını dinledik. Gül'e dair çokça deyim ve atasözü de var. Hı hı. Hepsini biliyorum.

0: çok az. Eskiden hep deyimli konuşurduk. Ya da bana öyle geliyor. Evet. Gül üstüne gül koklanmaz. Ve gül, ortalık güllük gülistanlık.
1: Evet, ne güllük güzel. Gülistanlık çok güzel bir şey.
0: Görünce Gonca'yı veş çekmez mi bülbül de mi? Kimse bilmez kabahat, gül de mi bülbül de mi? Bu da İstanbul manisi evet. Yine.
1: Bir hikaye anlatmıştı bize Bekir Sıtkı Sezgin, Allah rahmet eylesin. Isparta'ya gittiği bir zaman arkadaşının gül bahçesi varmış. Evet. Orada sabah ezanıyla böyle namazını kıldıktan sonra veya sabah ezanına kalktıktan sonra bir gül bahçesine gitmiş. Orada bir bülbülün güle konduğunu, böyle etrafına bakıp koklayıp düşüp öldüğünü görmüş.
0: Evet. Allah Allah. Allah Allah.
1: Yani işte hani gül, imkansız bülbül aşkmış ya gülün bülbüle, bülbülün güle olan aşkı imkansız.
0: Öyle ya tesadüf. Belki de. Böyle şeylerin belki bilimsel izahı bile olabilir.
1: Belki de evet olabilir. Ama böyle bir hikaye anlatmıştı bize.
0: Onu da anlatmış, evet, anmış olduk. Canım aynen. Benim. Kırmızı gül nasıl olmuş? Hadi bakalım. Adonis, kışın yer altında saklanan, baharla birlikte yeryüzüne dönen çiçeklerle, ağaçlarla ve mevsimlerle iç içe olan bir tanrı Adonis.
1: Evet.
0: Sevgilisi Afrodit'in çiçeği de beyaz gül. Kıskanç tanrıların üzerine yaban domuzu saldığı sevgilisinin yardımına koşarken ayağına diken batıyor. Sıyrığından akan bir damla kan tanrıçanın çiçeği olan beyaz gülü kırmızıya boyuyor ve kırmızı gül oluyor. Allah Allah, mitolojide ne hikayeler
1: evet,
0: var
1: evet.
0: Değil mi?
1: Şairlik herden varmış.
0: Musa Süreyya Bey'in Hüzzam şarkısı yine bir ustadan, İnci Çayırlı'dan. Sen sanki baharın gülüsün, şen çiçeğimsin. Sen her gece rüyama giren göz bebeğimsin.

0: Evet, Musa Süreyya Bey'in Hüzzam şarkısını İnci Çayırlı'dan dinledik. Evet, gül, devam ediyoruz güle. Çoğu gül çeşitlerinin menşeinin Asya'nın yumuşak iklimleri olan bölgeleri olduğu kabul edilmekte imiş. İslam kültüründe de Hazreti Muhammed'e duyulan muhabbetin bir sembolüdür gül. Peygamberimizin sembolü olduğu içindir ki Fatih ona olan muhabbetini belirtmek için gül koklar.
1: O meşhur tablo var ya.
0: Evet. Onun içindir ki edebiyatımızda sevgililer hep güle benzetilir. Her sene Osmanlı'dan hac zamanı Kabe'ye gül suyu gönderilir ve çevre gül suyu ile yıkanırmış.
1: Devam ediyor mu böyle bir şey acaba, bilmiyoruz. Evet.
0: Yani gül suyu ama hep şeyden, mesela hacdan gelen hacıların dağıttıkları bir şeydir. Evet, mevlütlerde de.
1: Gülsü muhabbeti
0: Mesela
1: yapar.
0: Ramazan'da yapılan çok meşhur tatlı vardır ya, güllaş, ben çok severim.
1: Evet.
0: Ona hep gül suyuyla da yaparlar.
1: Güllü aşmış onun aslı.
0: Evet, güllü
1: Güllacı.
0: aş.
1: Bak, o da gül.
0: Evet, o da gül. Evet, yine devam edelim. Gül suyu, gül reçelleri
1: Ha,
0: halk
1: konuştuğumuz
0: arasında
1: şey.
0: yaygın olarak kullanılır. Evet. Gül sayılarının da anlamları varmış.
1: Evet.
0: Mesela ilk görüşte aşk ve işte seni seviyorum demek için bir tane gül alınıp gidilirmiş. Bir de gül tek sayılı gidermiş. Yani
1: Alınırmış
0: 3,
1: değil mi?
0: 5,
1: 7,
0: 7,
1: 9.
0: 9
1: Evet.
0: gibi. Yani çift sayı
1: Evet.
0: olmuyormuş.
1: Evet.
0: Enteresan bilgiler. Kırmızı gül en yaygın anlamı seni seviyorum. Beyaz gül masumiyet, saflık, huzur ve yeni başlangıçları simgeliyormuş. Pembe gül zerafet, nezaket, hayranlık ve minnettarlığı simgeler. Sarı gül eskiden ayrılık anlamı taşısa da bugün daha çok dostluk ve sıcaklık
1: İfade
0: demekmiş.
1: ediyor.
0: Şimdi sırada bir şarkı var. Onun anonsunu sen yapmadan önce ben programı kapatayım istersen İncil ablacığım.
1: Lütfen canım.
0: Evet, ben Çiğdem Yarkın.
1: Ben İncila Bertu.
0: Sizlere TRT Name İstanbul stüdyolarından seslendik. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, teknik yapımcımız Temer Yılmaz. Bir sonraki programda tekrar buluşmak üzere. Şimdi bir eser anonsunda sevgili İncil ablamdan alıyoruz.
1: Zeki Arif Ataergin'in Sabah şarkısı, Güftede Fatine Talay. Alaaddin yavaşça seslendirecek. Bir nigah et kahrile, bakma Allah aşkına. Sarı giyme, bir daha gül takma Allah aşkına. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

Geçen hafta kayıkla ben geçerken, Çubuklu'da seni gördüm gezerken. Ne var bilsem acep bu gizlemekten, Çubuklu'da seni gördüm gezerken. Hamamizade İsmail Dede Efendi'nin Evcara makamındaki eseriydi bu gece dinlediğimiz ilk şarkı programımızda. Selma Sağbaş'ın yorumundan sunduk sizlere. Eserin başında da İstanbul Radyosu Saz Sanatçılarından Dil Hayat Kalfa'nın Evcara Peşrevi'nin bir bölümüne kulak verdik hep birlikte. Yıldızlar Altında programımızın yepyeni bir bölümüyle daha huzurlarınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bir saat boyunca yine en güzel eserlerle siz sevgili dinleyenlerimize sesleneceğiz. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyomuzdan sesleniyorum. Bu gece Evcara ve Kürdili Hicazkar makamında eserler var programımızda. İkinci Evcara eseri Meral Uğurlu'nun yorumundan dinleyeceğiz. Ziya Epel'in güftesini yazdığı İsmail Baha Sürelsan'ın bir şarkısı. Dene mızrabını mutrip, çal, elin var olsun. Nice bir aşkımı cananıma ikrar olsun. Döküver Şevket elinden, bana bir beste düşür. O da gönlüm gibi bir hale giriftar olsun.

Münifi Antaki'nin bir şiirine Küçük Mehmet Ağa'nın Evcara makamındaki yürük semaini Ankara Radyosu Küçük Koro'dan dinliyoruz. Saki çekemem vaz-ı zarifaneyi boşko, teklifi tehi sagaru peymaneyi boşko. Çok da o peri ruh ile ünsiyete gelmez, o kayde düşürme dili divaneyi boşko.

Mustafa Nafiz Irmak'ın güftesini yazdığı Selahattin Pınar'ın Evcara şarkısını Sabite Turgül Erman'ın yorumundan dinliyoruz. Söndü yağdımda akisler gibi aşkın seheri, duruyor gözlerinin kalbimin üstünde yeri.

Sıradaki evcara eserimiz Faruk Nafiz Çamlıbel'in bir şiirine, Yılmaz Yüksel'in bir bestesi, bestekarın kendi sesinden dinliyoruz. Yanacak şule arar her gece pervane gönül, dökülür sonra senin gölgene mestane gönül, dolaşır gül gibi elden ele peymane gönül, dökülür sonra senin gölgene mestane gönül.

Hamamizade İsmail Dede Efendi'nin Evcara makamındaki eserini Doğan Dikmen'den dinliyoruz. Hüsnüne mail gönlüm ezelden, bendenem benden, geçmezem senden. Aşıkam aşık canı gönülden, bendenem benden, geçmezem senden.

Sıradaki evcarha eser yine Dede Efendi'nin bir bestesi. Şiir Nazif'e ait. Metin Everest'ten dinliyoruz. Gel ey güzeller serveri, feryadın eflake çıkar. Gönlüm cemalin göreli, bir yerde hiç etmez karar.

sürüyor. Bu makamdaki ilk eser, Şeyh Galip Dede'nin şiirine Hacı Arif Bey'in bir bestesi. Hacı Arif Bey, Kürdili Hicazkar makamını terkip eden isimdir ve bu şarkı onun bu makamda bestelediği ilk şarkıdır. Yani dinleyeceğimiz bu eser, tarihteki ilk Kürdili Hicazkar şarkıdır. Cüneyt Kosal'ın Kürdili Hicazkar makamındaki kanun taksiminin ardından Bekir Sıtkı Sezgin'den dinleyeceğiz. Geçti zahmı tiri hicrin ta dilin aşadıma, merhamet ey gamze-i cadu, yetiş imdadıma.

Sıradaki Kürtli icazkar eser Mustafa Nafiz Irmak'ın güftesini yazdığı Selahattin Pınar'ın bir bestesi. Gül yazıcının yorumundan sunuyoruz. Bir gizli günahın izi gül benzini sarmış, esmer güzeli gözlerin esrarla kararmış. Duydum ki seni dün gece ayar ili sarmış. Nereden geliyorsun? Yüzünün rengi sararmış.

Rifat Galip Bey'in şiirine İshak Varon'un Kürdlüğü Asker şarkısı var. Sırada Burcu Göktürk'ten dinliyoruz. Çamlarda yine bir şen gecenin neşesi vardı. Aşk nameleri dilden süzülüp kalpleri sardı. Bin gizli günah şahidi oldu çamlar o akşam. Aşk nameleri dilden süzülüp kalpleri sardı.

Akşam yine gölgenle sabah etti bu gönlüm. Akşam da her akşam gibi ah etti bu gönlüm. Cemalin Abidit'in bu dizelerine Selahattin Pınar'ın Kürdül Hicazkar makamındaki bu şarkısını Nesrin Sipahi'den dinledik hep birlikte. Aynı makamda Rüştü Şardağ'ın sözlerini yazdığı Cevdet Çağla'nın bir bestesi var sırada, Mustafa Erses'ten dinliyoruz. Şimdi hatırda mıdır aşıkın alan acaba? Kim onun artık o gül ruhine hayran?

Ekrem Kongar'ı Şeyh Ethem Efendi'nin Külli-i Asker şarkısında dinliyoruz şimdi de. Yeşillendi yine ey dil çemenler, bahar geldi açıldı yasemenler. Çıkar seyrana hep gonca dehenler, bahar geldi açıldı yasemenler.

Sevgili dinleyenlerimiz, bu gecede Yıldızlar Altında programımızın böylece sonuna ulaşmış olduk. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi diliyorum. Bu gece birlikte dinleyeceğimiz son şarkı, Badi Nedim Bey'in güftesini yazdığı Nasibin Mehmet Yürü'nün Kürli Hicazkar bestesi. Ayşegül Durukan'dan dinliyoruz. Derdi neyse saklama, mahrem olayım ben. Cürmüm neyse söyle de mahkum kalayım ben. Aç kalbini, dök derdini, tahfifi elem et. Güldürmeyeceksen de beni, gül güzelim sen. Bir kere görüp güldüğünü şad olayım ben. Hoşçakalınız.

Evet sevgili TRT Name dinleyicilerimiz merhabalar. Akustik Name programından hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Bugün yine birbirinden güzel şarkılarla sizlerleyiz yaklaşık bir saat. Ve o güzel şarkıyla başladık Yusuf Nalkesen'in güzel bestesi olan ve yaklaşık 600 tane besteye imza atan, 1000 tane güfteye imza atan Yusuf Nalkesen. Allah rahmet eylesin. Onun bu güzel eserini biz sizler için seslendirdik. Efendim bugün Tonmaster'imiz Mutlu Hiç Yılmaz. Program yapımcımız Aslı Boler. Ve stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş. Çok değerli arkadaşlarımı sizlere takdim etmek istiyorum. Evet, kemanda Ahmet Çağlaroğlu. Kanunda Cemil Atikoğlu. Utta Gökhan Macit. Klavyede Kazım Batur Ertem. Ve ritim sazda bugün bizlerle yine Bilal Bilke beraber olacak. Evet, bugün size sürprizlerimiz var sevgili dinleyicilerimiz. Sakın radyolarınızı kapatmayın. Lütfen hatta sonuna kadar açın. Can kulağıyla dinleyin. Hepinize bugün inanılmaz güzel eserler getirdik. Ve o güzel saatinize, güzel duygularınıza tercüman olacağız. Hemen Zeki Müren'in bir şarkısıyla devam etmek istiyorum. Muhayyer Kürdi makamında... Yaşamak zevki verir ruhuma sonsuz kederim. Seni yalnız seni çılgın gibi hala severim. Bilirim hiç beni güldürmeyecektir kaderim. Seni yalnız seni çılgın gibi hala severim.

0: TRT Name.
1: Evet sevgili TRT Name dinleyicilerimiz, ben Bahadır Özüşen ve çok sevdiğim değerli arkadaşlarımla birlikte bugün sizlerin güzel duygularınıza tercüman oluyoruz şarkılarımızla. Hatta sürprizimiz var, türkülerimizle diyeceğiz. Efendim, Zeki Müren'in güzel şarkısı Yaşamak Zevki ve Ruhuma Sonsuz Kederim, güftesi Vedat Şenyol'du. Harika bir eser. Şimdi aynı güzellikte sevgili hocam Avni Anıl'ın bir eseri var. Aşk nedir, nasıldır bilen var mı? Sevip de her zaman gülen var mı?

Evet işte aşk böyle bir şey. Aşk nedir, nasıl bilen var mı sorusuna bence herkesin bir cevabı vardır. Değil mi? Evet, şimdi sevgili hocama Allah'tan rahmet diliyorum. Şimdi çok özel bir eser daha var. Nihavend yine makamında bir fantezi eser. Saadettin Kaynak, Vecdi Bingöl sözlerini bestelemiş ki genelde de zaten müthiş ikillerdir. Saadettin Kaynak ve Vecdi Bingöl, kalplerden dudaklara yükselen sesi dinle. Buyurun arkadaşlarım.

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, evet böyle güzel şarkılarımıza hem siz eşlik ediyorsunuz hem biz burada o kadar keyifli bir şekilde program yapıyoruz ki gerçekten arkadaşlarımızdan hepsi müzik işine az, birbirinden değerli arkadaşlarım. Şimdi mızraplar gelelim diyorlar, oradan işaret ediyorlar, olur ne güzel. Partisyon yapıyoruz da biz bu arada. Cemilciğim oradan işaret ediyor bana. Harika bir icaz şarkımız var. Hiçbir şeyde gözüm yok. Sen yanımda ol yeter. Tabii bu şarkıyı armağan da etmek istiyoruz biz bu arada. Böyle bizi dinleyen hastanede bir hastalarımız da var. Onlara şifa olsun diyoruz. Hicaz makamı şifadır zaten. Bilalciğimin de ablası herhalde oradaymış. Ona da buradan selam olsun. Yolda yolcularımız var. Onlara da. Yolcularımız lütfen. Yolcuların duası kabul olur derler. Bize de lütfen dua edin, olur mu? Teşekkür ediyoruz. Efendim buyurun bakalım. Hiçbir şeyde gözüm yok. Sen yanımda ol yeter.

Evet TRT Name dinleyicilerimiz, Fethi Kahra Mahmutoğlu'nun bu güzel eseri gerçekten hepimizi böyle ve ne kadar da isabet oldu böyle hastalarımıza da hakikaten şifa olsun diye. Diyor ya işte, sızlayan her yerimin şu çileli serimin, sahipsiz dertlerimin çaresini bul yeter. Ne güzel şarkılarımız hepimizin gönüllerine şifa alıyor. Efendim aynı güzellikte Muzaffer İlkar şarkısına geçmek istiyorum. Aranameyi duyduğunuz zaman zaten Hicaz makamının o güzelliğini, o tadını alacaksınız. Şöyle hep beraber, hadi buyurun arkadaşlarım.

0: TRT Name.
1: Evet sevgili dinleyicilerimiz, harika şarkılar dedik gerçekten. Yolda olanlar var, bizi her nerede dinliyorsanız hepinize selam olsun. Yolcularımızın da yolları açık olsun. Bizi dinleyenler, her dinleyicimize selam olsun diyoruz. Şimdi demin demiştim ya sürprizlerimiz var diye, ben şimdi bağlamamı aldım elime. Evet, bir Neşet Ertaş türküsü okuyalım dedik bugün. Ve arkasına da çok güzel bir tane türkümüz var. Yani iki tane türkümüz var bugün. Ben bağlamamla çalıp sizler için okuyacağım. Ah yalan dünyada, yalan dünyada, yalandan yüzüme gülen dünyada bir tanesi. Bir de birazdan. Hadi bakalım.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, işte bağlamamızla türkülerimize ses vermeye çalıştık sevgili arkadaşlarımla beraber. Tabii ben Sivaslı olduğum için ilk çaldığım enstrüman bağlama. Yani öz enstrümanıdır Veysel Diyarı. Kolay değil. Efendim şimdi yine güzel bir türkü İhsan Öztürk derlemiş bunu. Bir Malatya türküsü bu. Çok da güzel bir türkü hakikaten hepinizin bildiği ve eşlik edebileceğiniz yine. Bir ay doğar ilk akşamdan, geceden neydem neydem geceden, şavkı vurur pencereden bacadan, dağlar kışmış yolcu üşümüş, perişanım ben.

0: TRT Name.
1: TRT Name akustik name programından TRT Name'den sizlere sesleniyoruz. Sazımı bıraktım. Güzel iki türkümüz sizlerle beraber oldu. Güzel duygularımız oldu. Güzel duygularımıza tercüman oldu. Şimdi son iki şarkımız var. Yine artık programımızın bize ayrılan sürenin sonuna doğru yavaş yavaş geliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, ben Bahadır Özüşen ve arkadaşlarım, çok kıymetli saz arkadaşlarımla beraber, ekibimizle beraber, şimdi Şerif İşli'nin Hüzzam makamında bir şarkısı var. Çok sevdiğim bir şarkı o benim. Yine bir sızı var içimde. Akşam oldu diye. Gözüm acıyor, ağlarım hala bilmem niye. İstemem geceyi, onda mehtap gam oldu diye. Evet, bunun böyle güzel bir aranamesi, kodası var. Beylik aranamesi. Hadi buyurun arkadaşlar, Hüzzam makamına şöyle akalım.

Allah diyoruz. Vallahi başka bir şey değil mi? Güzel. Güzel. Cemil'cim de tamamladı sağ olsun. Evet. Vallahi biz böyle şarkıların büyüsüne kapılıyoruz. Bu duygu deryasının içinde. Sizlerle beraber paylaştığımız için de ayrıca mutluyuz. Ayrıca mutluyuz. Evet sevgili TRT Name dinleyicilerimiz. Hepinizi seviyoruz ama programımızın artık sonuna geldik. Şerif İçli'nin bu güzel hüzzam şarkısının arkasına evet 99 depreminde kaybettiğimiz Ziya hocamız, beraber çalışmaktan gurur duyduğumuz, bizim şefliğimizi yapmıştır ve biz onunla beraber çok programlar yaptık. Radyo Sanatçıları konseri olsun, diğer vesaire, diğer konserler olsun. O kadar zevkli repertuar hazırlardı ki. Evet, onu da anmış olalım. Onun hüzzam makamındaki bir şarkısıyla kapatacağız ama ben kapanışı yapayım isterseniz Aslı'cığım, olur mu? Aslı Boler ve sevgili Tomaşlerimiz oradan bakıyor. Evet, Mutlu Hiç Yılmaz bugün Tomaşlerimizdi. Osman Ateş, stüdyo teknik görevimizdi. Program yapımcımız Aslı Boler ve stüdyomuzda bana eşlik eden çok kıymetli saz arkadaşlarımı takdim edeyim. Kemanda Ahmet Çağlaroğlu, kanunda Cemil Atikaoğlu, Utta Gökhan Macit, klavyede Kazım Batur Ertem ve ritim sazda Bilal Bilke'ydi. Efendim ben mikrofonlarınızın başında Bahadır Özüşen. En güzel günler, en güzel şarkılar sizlerle olsun diyoruz. Müzik iyileştirir diyoruz. Ziya Taşkent'in o harika şarkısıyla artık programımıza son veriyoruz. Ne bekledim sevgiden, ne kaldı bak elimde.

0: geçmiş zaman olur ki.
1: Alo alo, muhterem Sami'in, burası İstanbul telsiz telefonu. 1200 metre tuğulu mevç, 250 kilo sikl. Şimdi akşam deşriyatımıza başlıyoruz.
2: Her şey bundan tam 99 yıl önce bu anonsla başlamıştı. Türkiye'de ilk radyo yayınında Eşref Şefik, 6 Mayıs 1927'de İstanbul Radyosu mikrofonlarında sesinin ulaşabildiği herkese böyle seslenmişti. Eşref Şefik'in bu anonsu ile 6 Mayıs 1927'de Sirkeci Büyük Postane'de 5 kW'lık vericiyle yapılmıştı.

Olan ilk radyo yayını henüz kimsede radyo bulunmadığından her akşam posta binasının kapısının üzerine yerleştirilen hoparlörler aracılığıyla duyuruluyordu. Ve işte o günden bugünlere radyo yayıncılığı TRT ile büyüdü, güzelleşti, binlerce, milyonlarca kişiye ulaştı. Biz de bugün TRT Name frekansından sizlerin evlerinize, araçlarınıza, iş yerlerinize en güzel şarkılarla ulaşıyoruz. Ve bugün yeni bir günde yine sizlerle birlikte olmanın ve Türkiye'de radyo yayıncılığının 99. yılını beraberce kutluyoruz. TRT Name Geçmiş Zaman Olur Ki programına hoş geldiniz kıymetli dinleyiciler. Bugün nostaljik yayınımızda yine harika şarkılarla sizlerle birlikte olacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Gülsen Kızıler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yaklaşık 2 saat boyunca en özel eserlerle sizlere sesleneceğiz. Ve radyo yayıncılığının 99. yılında yine evlerinize, iş yerlerinize konuk olmaya devam edeceğiz. Bugün programımıza Muayyer Kürdi makamında şarkılarla başlıyoruz. Selahattin Pınar'ın güftesi Fuat Edip Baksı'ya ait şarkısını çok değerli bir sanatkar, yine radyoya ve Türk müziğine yıllarını vakfetmiş değerli İnci Çayırlı'nın sesiyle sunuyoruz. Eserin başında dinleyeceğimiz Taksim ise kıymetli sazende Ekrem Erdoğru'ya ait. Bakışı çağırır beni uzaktan, varınca çatılır kaşlar nedendir? Bir yandan hoşlanır azarlanmaktan, bir yandan gözünde yaşlar nedendir?

kıymetli sanatçı Behiye Aksoy'a kulak verdik. Neşet Tokatlıoğlu'nun güftesi Türkan Ateş'e ait Muayyer Kürdi şarkısını değerli sanatkar ilk kez 1974 yılında 45'lik bir plak seslendirmiş. İlerleyen yıllarda da bu şarkı yeniden kaydedilmiş ve dinleyicilerle buluşturulmuş. Evet, Türk müziğinin usta isimlerini ağırlamaya devam ediyoruz kıymetli dostlarımız. Şimdi Mustafa Sağ Yaşar bizlerle birlikte olacak. Ahmet Gazi Ayhan'ın Muayyer Kürdi eseriyle konuğumuz olacak sanatçı. Neyliyim neyliyim ben böyle yari, ne ağlayabildim ne gülebildim.

Türkiye'de radyo yayıncılığını kutladığımız bu özel günde yine sesini radyodan tüm Türk müziği dinleyicilerine duyurmuş çok özel bir sanatkara ağırladık. Bedenen bu dünyadan göçmüş olsa da şarkılarıyla, sesiyle ölümsüz bir sanatkar Müzeyyen Senar bizlerle birlikteydi. Sanatçı Rüştü Demirci'nin Muayyer Kürdi şarkısını seslendirdi. Evet, değerli sanatkar bu şarkıyı aslında kariyerinin ilk yıllarında da seslendirmişti. 2001 yılında yayınlanan En Son Okuduklarım isimli albümde yeniden seslendirerek dinleyicilerle buluşturmuştu. Bu albümde aynı zamanda birçok sevilen Türk müziği eseri yer alıyordu. Bu şarkılar arasında Benzemez Kimse Sana, Geçti Sevdalarla Ömrüm, Dalgalandım da Duruldum, Keklik, Feraye gibi birçok özel şarkı vardı. Evet efendim, aramızdan ayrılan kıymetli sanatkarı bir kez daha sevgiyle, saygıyla yad ediyoruz ve şimdi günümüze yaklaşıyoruz. İstanbul Radyosu ses sanatçılarından Seda Gökkadar'a kulak veriyoruz. Sanatçı Şekip Ayhan Özışık'ın Muayyer Kürdi eseriyle konuğumuz oluyor. O beni bir bahar akşamı terk edip gitti. Ne o geri

Ayfer Er'in 2021 tarihinde yayınlanan Yeşilçam Şarkıları isimli albümde seslendirdiği İsmet Nedim bestesini dinledik beraberce. Muayyer Kürdi makamındaki bu şarkının güftesi Mehmet Erbulan'a aitti. Yine kıpır kıpır bir şarkıya kulak verdik. Değerli dostlarımız, Muayyer Kürdi eserlerle yolculuğumuzu sürdürürken şimdi Gökhan Sezen bizlerle birlikte olacak. Sanatçı Rıdvan Tandoğan'ın sevilen şarkısına sesiyle hayat verecek. Gidersen bırakıp beni çöllere, acır mı derdimi döksem ellere, düşerim bilirsin sensiz dillere, ağlarım, sızlarım gurbet ellere.

Neredesin sevgilim, kim bilir nerede, ararım seni ben gezdiğim yerde. Beste ve güftesi kıymetli bestekar ve ses sanatçısı Necdet Tokatlıoğlu'na ait Muayyer Kürdi eseri Yahya Geylan icrasıyla dinledik. 2008 tarihli bir kayıt paylaştık sizlerle. Değerli dostlarımız, Muayyer Kürdi makamındaki şarkıların ardından Kürdili icazkar Acem Kürdi ve Kürdi şarkılarla programımızı sürdürüyoruz. Ahmet Ozan bizlerle birlikte olacak. Sanatçı 1960'lı yılların sonunda İstanbul Belediye Konservatuarı ve Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde müzik eğitimine başlamış ve ilk profesyonel sahne deneyimini de 1968 yılında Bebek Belediye Gazinosu'nda gerçekleştirmiş. 1981 ve 91 yılları arasında TRT İstanbul Radyosu'nda ses sanatçısı olarak görev yapan ve 1991 yılında da Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu kuruluşunda görev alan değerli sanatkar, şimdi 2000 yılında yayınlamış olduğu Ben Seni Unutamam isimli albümünden bir şarkıyla konuğumuz oluyor. Sanatçı, beste ve güftesi Yusuf Nalkesen'e ait sevilen eseri seslendiriyor. Saymadım kaç yıl oldu sen ellerin olalı, bilmem yüzün güldü mü ayrıldık ayrılalı.

Cemal Safi'nin bu ölümsüz dizeleri Zekai Tunca'nın Efsun'u nameleriyle birleşmiş ve ortaya işte bu güzel şarkı çıkmış. Kürteleci Asker makamındaki şarkıyı Ahad Uruk yorumuyla sunduk sizlere. Değerli sanatçımızı da ne yazık ki 2007 yılında ebediyete uğurlamıştık. Bu vesileyle İzmir Radyosu sanatçısı Ahad Uruk'u bir kez daha sevgiyle saygıyla yad edelim. Evet, birlikteliğimiz Zeki Müren'in çok sevilen şarkısıyla devam edecek. Sanatçının ilk kez 1955 yılında yayınladığı ve büyük yankı uyandıran Kürdeleci Asker makamındaki bu eser aynı yıl Türkiye'de ilk defa verilmeye başlanılan Altın Plak Ödülü kazanmıştır. Ve 1955 yılında vizyona giren Son Beste filminde de dinleyeceğimiz bu sevilen Zeki Müren şarkısına yer verilmiştir. Uzun yıllar bekledim, hakikat oldu rüyam. Koklamaya kıyamam benim güzel Manolyam.

Boş yere ağlama, kalbini bağlama Ankara kızlarına. Nesrin Sipahi'nin ilk kez 1970 yılında seslendirmiş olduğu Gündoğdu Duran şarkısını dinledik. Efendim, bu vesileyle başkentimize, güzel Ankara'ya selam olsun diyelim ve yayınımıza bir Alaaddin Yavaş şarkısıyla devam edelim. İstanbul Radyosu sanatçılarından Meslem Özşimşir, Güftesi Şerafettin Aydın'a ait Kürdil İcazkar eseri seslendirecek. Bu kayıt 2001 yılına ait. Geçmesin günümüz sevgilim yasla, o güzel başını göğsüme yasla.

Değerli sanatkar Serap Mutu Akbulut'un o yumuşacık naif yorumuyla dinledik. Bir Turhan Taşan bestesine kulak verdik. Külde makamındaki bu şarkının güftesi Yalçın Benlican'ı imzalıydı. Ne aşk kaldı ne de bir iz. Resim çizdik sanki suya. Kayan yıldız gibi sessiz. Çekip gittin oldu mu ya? Bu güzel şarkının ardından birlikteliğimize bir Rıdvan Tandoğan bestesiyle devam edeceğiz. Dinleyeceğimiz şarkı Kürdeli Cazkar makamında bir eser ve güftesi Erol Girgener'e ait. İstanbul Radyosu sanatçılarından Alp Arslan icrasıyla sunuyoruz sizlere. Ne o, ağlıyor musun? Yazık, ağlama öyle. Lacivert gözlerini sarmasın kara bulut. Ölümden daha uzak diyar varsa söyle. Çekileyim oraya, sevgilim beni unut.

Herkesin kıskandığı aşkımız bir masaldı. Bilmem ki nasıl bitti, bu kadar mı kolaydı? Değerli dostlarımız, bir Turhan Taşan Aşkın Tuna ortak çalışmasında Esma Başbuğ bizlerle birlikteydi. Sanatçı TRT kurumuna uzun yıllarını vakfetmiş çok değerli bir ses ustası. Değerli sanatçı Esma Başbuğ ilk müzik öğrenimine İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi bölümünde başlamış. 14 yaşında konservatuara girmiş ve uzun yıllar burada birçok değerli hocayla çalışmış. Bu hocalar arasında Tülin Yakar Çelik, Bekir Sıtkı Sezgin, Alaaddin Yavaşça, Tülin Korman gibi isimler yer alıyor. Ardından 1986 yılında TRT'nin açmış olduğu sınavı kazanarak burada profesyonel sanat yaşamına adım atmış. Kıymetli sanatçımız kurumdan emekli olsa da halen güzel sesiyle birçok şarkıya hayat vermekte. Ve efendim yayınımızda yine çok özel bir sanatkarı ağırlayacağız. İlk kez 1966 yılında Ankara Radyosu'nda göreve başlayan ve sanat yaşamında 65 yılı geride bırakan çok özel bir isim, usta bir sanatçı Ela Altın bizlerle birlikte olacak. Değerli sanatkar ayrıca 1962 yılında Ankara Ses Kraliçesi seçilmiş ve bir dönem gazino sahnelerinde de az solist olarak yer almış. Aynı zamanda Yeşilçam'da da o güzelliğiyle izleyenleri büyülemiş bir isim. Evet, Ela Altın, Erol Bingöl'ün güftesi Canip Avcı imzalı Acem Kürdi şarkısıyla konuğumuz oluyor. Gönülden hüzünler silindi gitti. Şimdi her gün günümde başka mutluluk, yılların kıymeti bilindi gitti, şimdi her günümde başka mutluluk.

benden alamazlar çünkü benim canım sensin. Ali Şengün Taşçı Zeki Duygulu'nun sözleri Şadi Kurtuluş'a ait Kürdeleyici Asker eserini seslendirdi. Yine içimizi kıpır kıpır yapan namelere kulak verdik. Bu şarkı sanatçının 2012 yılında yayınlanan Huzur isimli albümünde yer alıyordu. Evet, Kürdi Makam ailesinin sevilen eserlerini geride bıraktıktan sonra yayınımızın şimdiki bölümünde Niyavent şarkılara yer vereceğiz değerli dostlar. Kaptanzade Ali Rıza Bey'in güftesi Ömer Bedrettin Uşaklı'ya ait şarkısını İstanbul Radyosu'nun kıymetli ses sanatçılarından Melahat Gülses yorumuyla dinleyeceğiz. Sanatçının 2008 yılında yayınlanan Beyaz Köpükler isimli albümünden bir kayıt sunacağız sizlere. Akşamı süzmediniz, renginden gözüm yandı, enginindeki pembe iz gönlümde halkalandı.

Kaybedolan o ilk bakış unutulmaz, unutulmaz. Sevda ile ilk uyanış unutulmaz, unutulmaz. Mehmet Gökkaya'nın sözlerini kaleme aldığı Erol Sayan bestesinde İstanbul Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Mehmet Özkaya bizlerle birlikteydi. Sanatçının 2010 yılında gerçekleşen Senfonik Türk Müziği konserinin kayıtlarından oluşan ve aranjörlüğünü Oğuzhan Balcı'nın üstlendiği senfonik albümünden bir kayıt sunduk sizlere. Değerli dostlarımız, Nihavend eserlerle nostaljik yayınımız sürerken şimdi Canan Sezgin Geylan'ı ağırlıyoruz. Sanatçı Avni Anı'nın güftesi Hüsamettin Olgun'a ait eseriyle konuğumuz oluyor. Dinleyeceğimiz şarkı 2010 yılında yayınlanan ve Avni Anı şarkılarından oluşan Unutamıyorum isimli albümde yer alan bir eser. Bir Eylül getirdi sevgini bana, içime bir ateş düştü ki sorma.

Unut sevme beni bu aşkın sonu, ne yazık ki hicran gözyaşı dolu. Türk musikimizin iki dev ismi Vedat Çetinkaya ve Serap Kuzey bizlerle birlikte oldular. Değerli sanatçılarımızın 1997 yılında seslendirmiş oldukları beste ve güftesi Baki Çallıoğlu'na ait Nihavend eseri dinledik beraberce. Evet, birlikteliğimize Nihavend şarkılarla devam ediyoruz demiştik. Efendim, 80'li yılların sonuna uzanacağız. Nalan Altınörs'ün 1987 tarihli Özledim Seni isimli albümünden bir kayıt dinleyeceğiz. Sanatçının efsane albümlerinden biriydi bu albüm. 11 adet şarkı yer almaktaydı bu albümde. Şimdi dinleyeceğimiz eser ise bir Erdoğan Berker bestesi. Güfte Bekir Mutlu'ya ait Yudum Yudum Sevda.

Radyosu sanatçılarından Belgin Erol Gündoğdu, Teoman Alpay'ın güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu'na ait Nihavend eserini seslendirdi. Bir haykırsam belki duyulur sesim, ben yalnızım, yalnızım. Evet değerli dostlar, yalnızlık Allah'a mahsustur. Yüce Yaradan kullarını asla yalnız bırakmaz. Bazen en yalnız hissettiğiniz anda hiç tanımadığınız bir ses, tanımadığınız bir soluk yanınıza yanaşır, dost olur size. Veya beklemediğiniz bir kalpten gelir sıcacık bir gülümseme. Bir kelebek konar omzunuza, renkleri büyüler sizi. Ya da bir yavru köpek takılır peşinize, günün tüm yorgunluğunu onunla atarsınız. Veya radyoyu açarsınız, bir bakarsınız en sevdiğiniz şarkılar eşlik ediyor eve dönüş yolculuğunda. Tıpkı bizim her gün sizlerle paylaştığımız şarkılar gibi. Diliyoruz Türkiye'de radyo yayıncılığının 99. yılını kutladığımız bu özel günde nice yıllar bu frekansta en güzel şarkılarla içtenlikle sevgiyle sizlere seslenmeye devam ederiz. Evet, programımızın sonu yaklaşırken böyle bir anonsla sizlere veda etmek istedik. Yayınımızın yavaş yavaş sonuna yaklaşırken en güzel şarkılarla huzurlarınızdan ayrılacağız. Şimdi sizleri Zekai Tunca'nın güftesi Metin Pütmek imzalı Nihavend eserinde Zekai Bey'le baş başa bırakıyoruz. Leylakları, sümbülleri, soldurdun gonca gülleri.

ve şarkıların duygu dolu dünyasında harika bir yolculuk gerçekleştirdik. Teknik yönetmenimiz sevgili Gülsen Kızıler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en güzel dileklerle sizlere veda ederken siz değerli dinleyicilerimizi Ahmet Özhan'dan dinleyeceğimiz Dramalı Hasan Hasgüler'in Sevilen şarkısıyla baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.